söner hasret fenerleri gözlerimde, sarar sıcak fırtınalar.

0: Radyo S.
1: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in sol majör piyano konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşma...

saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bu sabahta namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı sabahını paylaşacağız sizlerle. Dışarıda zeminin ıslak olduğu, havanın bulutlu olduğu, yağmura meyilli bir sabahtayız efendim. Yer, zemin kaygan, aman dikkat. Hatta yolda gelirken Altınşehir Kavşağı civarında, orada dönüşe daha doğrusu, bir maddi hasarlı kaza vardı. Aman arkadaşlar, yollarda olanlar dikkat. Ani hızlanmalardan, sert frenlerden kaçınalım. Ve buyurun, iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

radyonuzdaydı. Efendim, yolda olanlara soralım. Aracınız otomatik vites mi, düz vites mi? Günümüzde genel olarak trafik yoğunluğunu hesap edecek olursak otomatik vites araçlar artık bir lüks değil, ihtiyaç. Çünkü muazzam bir trafik. Sol bacak kas yapa yapa manuelde. Geçtiğimiz günlerde bir haberden bahsetmiştik programda. Dinleyenler hatırlayacaktır. Düz vites araç kullanmak beyne iyi geliyor diye. Nedir hani, beyni daha çok çalıştırıyoruz falan filan. Daha böyle bir falan filan işte yani. Bugün de şöyle bir haber var. Hatta o zaman böyle şey öneriyorlardı. Hani düz vites olursa işte daha iyi, daha geç yaşlanma falan filan. Efendim bakın, otomatik vites kullanan 35 yaş ve üstü tüm sürücüler etkilenecek denmiş. Şu an aracında otomatik vites olan ve bizi dinleyenler, radyonun sesini açın efendim biraz. Sağlığınız için bakın bunlar. Otomatik vites kullanan 35 yaş ve üstü tüm sürücüleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bilim insanlarının yayınladığı son araştırma direksiyon başındaki herkesi etkileyecek ezber bozan bir gerçeği ortaya çıkardı. İn arabadan. İn. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bilimsel çalışma tamamlandı. 35 yaş ve üstü sürücülerin günlük hayatın koşuşturmacasında uzun yıllar güvenle araç kullanabilmeleri büyük önem taşıyor. Ancak 35 yaş itibariyle yoğun... Niye abi özellikle 35 yaş ya? Taktın 35, her cümlede 35. Ancak 35 yaş itibariyle yoğun iş temposu, stres ve zamanla reflekslerde başlayan mikro değişimler sürüş odaklanmasını ciddi boyuta değiştiriyor. Yaşlılık bilimi, geriatri ve trafik güvenliği uzmanlarının yaptığı son araştırmalarsa trafikte ezberleri bozacak devrim niteliğinde bir gerçeği ortaya koydu. 35 yaş ve üstü sürücülerin direksiyon ömrünü ve sürüş konforunu doğrudan etkileyen kritik detay ortaya çıktı. İnşallah bugün bu detayı göreceğiz. Ben de sevgili dinleyenler, en az sizler kadar temenni ediyorum bunu yani. Bak, otomatik vites beynin yükünü sıfırlıyor denmiş. Çünkü neden düşünmüyorsun sıra, dur boşa alayım, hemen bire takayım, birden ikiye geçeyim, ikiden üçe geçerken birden bire bire ineyim. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda 35 yaş ve üstü bütün sürücülerin manuel vitesten otomatik vitesli araçlara geçiş yapması aktif sürüş ömürlerinin ortalama 5 ila 8 yıl kadar uzadığını tespit etti. Bak, önceden ne demiştik? Manuel vitesi öneriyordu bilim insanları. Hani beynin gelişimi için, sağlığı için, beyin sağlığı için. Günlük hayatın getirdiği zihinsel yorgunlukla birlikte 35 yaş ve üzerindeki sürücüler için yoğun trafikte debriyaj kullanımı ve sürekli vites değişimi gibi eylemler beyne ekstra bir bilişsel yük bindiriyor. Beyne bilişsel yük bindiriyor, sol bacağı efendime söyleyeyim kas bindiriyor, bindiriyor da bindiriyor yani. Otomatik vites teknolojisi ise bu eylemleri tamamen sıfırlayarak sürücünün tüm dikkatini yola, trafiğin akışına ve anlık gelişen tehlikelere odaklamasını sağlıyor. İşte onun yanında cep telefonuna, yanındakini daha fazla ilgilenmesine, ondan sonra ekrana bakmasına, bunları da tabii bunlara da odaklanmasını sağlıyor. Hani vitesle uğraşmadığı için o sırada. İstatistiksel veriler otomatik vites desteği sayesinde 35 yaş ve üstü bireylerin gün içerisindeki odak kaybı ve yorgunluğa bağlı refleks gecikmelerinin büyük oranda tolere edildiğini belirledi. Sürücüler için sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda uzun vadeli bir güvenlik yatırımı haline gelen otomatik şanzıman sürüş keyfini korurken trafik güvenliğini de üst seviyeye çıkarıyor. Uzmanlar 35 yaşından itibaren uzun yıllar konforlu ve güvenli şekilde araç kullanmaya devam etmek isteyen tüm sürücülere direksiyon ömürlerini uzatmak için vakit kaybetmeden otomatik vitesli araçlara geçiş yapmalarını tavsiye ediyor. Tabii bu işin maddi boyutu da var. Eskiden korkulurdu otomatik vitese. Aman bunun masrafı çok olur, şöyle olur, böyle olur diye. Günümüzde o bitti, değişti. Artık zaten hani trafikteki araçların büyük bölümü otomatik vites. Dediğimiz gibi yani bu trafikte, bu trafik yoğunluğunda mantıklı. Otomatik vitesler de kendini geliştirdi. Öyle ilk ülke gibi değil. Böyle bir durum efendim. Yani evet, manuel vitesin faydası var nedir? Yola daha çok konsantre oluyorsunuz. Beyni biraz daha yoruyorsunuz.
Ama otomatik vitesin de faydası var. Zaten gün içinde beyin yeterince yorulmuş oluyor. Bir onu öyle bir sakin bırakıp daha böyle bir hani yola konsantre oluyorsunuz vitesleri düşünmektense. Böyle bir durum söz konusu. O zaman şu yapılabilir. Sabah evden çıkarken manuel vites. İki tane araba alacaksınız. İki tane yetmez gerçi. Akşam hani işten yorgun dönüyorsun, o zaman otomatik vites geçiyorsun efendim. Sabah bak beyin jimnastiği gibi düşün. Hani böyle 1-2-0, 1-2-3-0, 3'ten direkt 0. 0'dan kastım boş. Sabah hani beyin jimnastiği, böyle hareket, kendine getiriyorsun beyni. Akşam zaten beyin pert oluyor. İş çıkışı oradan bu sefer otomatik vitese dönüyorsun yani. Olur, olur. Bu da denenebilir. 7.24 saatler. Bakalım. Salih dümdüz abi diyor vitese. Bak senin sabah iyi ama şeyden sonra akşam dönüşte biraz yorar yani. Yaş da önemli bak mesela. Kral günaydın. 35 yolun yarısı demiş mesela sevgili Burak. İşte özellikle 35'i vurgulamışlar haberde. Yani yaklaşık her cümlede, her satırda bir 35 gördük. Günaydın, kolay gelsin yayınlar demiş Senan. Günaydın, hoş geldin. Sonrasında günaydın Mahmut Bey. Adım adım ilerliyoruz. Haftanın ikinci gününe ulaştık. Saygılarımla demiş Aynur. Günaydın sana da. Evet, salı sabahını paylaşıyoruz. Sizlerle program başında da söylemiştik. Aman dikkat, zemin biraz kaygan arkadaşlar. Yollarda olanlar. Vites değişikliklerini de dikkatli yapın. Bir adet Sibel Can ve APO dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.

0: Şimdi alalım itirafları. Yolda böyle yürüyorsunuz, sokaktasınız, mahalledesiniz, caddedesiniz, neyse artık. Böyle hiç tanıdık birini tanımamış gibi davranmışsınız oldu mu? Böyle karşınızdan geliyordur, efendim, ya da ne bileyim, yolun karşısındadır işte, hani direkt yolun karşısındadır. Böyle çaktırmadan kafanızı çevirmişliğiniz. Ben mesela bunu anladığım zaman o kişiyi direkt siliyorum. Yani siliyorum derken şöyle, yani ona karşı mesela herhangi bir sonraki hayatımda herhangi bir selam verme eğilimi, herhangi bir böyle merhaba falan, o olmuyor bir daha. Fakat şöyle bir durum var. Psikologlara göre sokakta tanıdık birini tanımamış gibi davranan insanlar nezaketsiz değil demiş. Ya onun başka sebebi de olabilir o sırada yani. Hani kafada 1 milyon tilki dolanıyor olabilir. Yani başka, bambaşka bir şeye acayip derecede konsantre olmuştur. Şimdi bu tarafları da var işin ama yani yine de olmuyor be. Sokakta tanıdığı birini görmezden gelmek toplumda nezaketsizlik olarak görülse de uzmanlar bu durumun zihinsel yorgunluk, sosyal anksiyete veya anlık dalgınlıktan kaynaklanabileceğini belirtti. Yani evet, insanoğlu dalgın olabiliyor. Dediğimiz gibi yani zor hayatlar yaşıyoruz artık baktığımız zaman. Hepimizin için geçerli bu. Kafa sürekli bir yerlerde, sürekli bir şeyler düşünüyoruz. Sokakta karşılaşılan bir tanıdığı görmezden gelmek veya fark etmemiş gibi davranmak toplumda sıklıkla nezaketsizlik ya da görgü eksikliği olarak değerlendiriliyor. Ancak psikoloji uzmanları, psikoloji uzmanı nedir ya? Psikolog da işte yani. Bu davranışın arkasında duygusal tükenmişlikten sosyal anksiyeteye kadar farklı psikolojik etkenlerin yaratabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bireylerin tanıdıkları birini görmezden gelmelerindeki birincil neden zihinsel ve duygusal yorgunluk. Var mı efendim aramızda şu an bizi dinleyen psikolog? Onlara sormuş oldum. Böyle midir yani bu iş? Hani tavır alıyoruz, almayalım mı? Birey duygusal anlamda tükendiğinde kısa bir selamlaşma veya hal hatır sorma gibi temel sosyal etkileşimler dahi yüksek miktarda enerji ve dikkat gerektirebiliyor. Stresli dönemlerden geçen kişilerin mevcut enerjilerini korumak amacıyla durumdan kaçınmayı bir öz koruma yöntemi olarak benimsediği ifade edildi denmiş. Ama şimdi biz de stresli dönemler geçirmiyor değiliz. Biz de geçiriyoruz ama yine de kalkıp o selamı veriyoruz. Bir de bu var yani. Bir diğer etkense sosyal anksiyete ve özgüven eksikliği. Efendim, yapılan çalışmalarda öz saygısı düşük kişilerin varlıklarının başkalarını rahatsız ettiğine ya da karşı tarafın kendileriyle konuşmak istemediğine inanabildiği aktarılıyor denmiş. Şimdi bu özel bir durum tabii ki. Bu ayrı bir şey, evet. Benzer şekilde psikiyatrist Christoph Andre, başkaları tarafından yargılanma korkusunun kişileri sosyal durumlardan kaçınmaya yönlendirdiğini belirtti. Anlık etkileşimlerde nasıl davranacağını bilemeyen ve iletişim kurmaktan çekinen bireyler olası bir huzursuzluk veya rahatsız edici durumdan korunmak adına kaçınma stratejisi izleyebiliyor denmiş. Evet, işin mazereti çok yani, hatta rahatsızlık boyutu da var ama ne olursa olsun yani arkadaş, tamam hani yoğunsundur, kafada bir dünya şey vardır, kabul ediyoruz. Ama böyle var, göz ucuyla bir selam ver. Bir de mesela şey vardır, o çok sinir bozucudur. Gidersin alışveriş yapmaya bir yere, bir bakkala girersin mesela. Kolay gelsin dersin, selam verirsin falan ve karşıda bir şey bön bön bakar suratına. İşte o andan itibaren onunla benim bütün iletişimim kesilir. Nedir, alışveriş yapıyorsam yaparım. Aynen şu olur, ne kadar, şu kadar, al parayı. Şey bile, parayı direkt alırım, suratına bile bakmam yani. Ve ondan sonra oraya mesela gitmem, ama gitmem gerekiyorsa da artık o hani kolay gelsin, hayırlı işler falan, o bitmiştir. Giderim, ne alacak, atıyorum mesela, giderim iki ekmek derim, o kadar. Verir, parasını veririm, o bir daha ondan sonra istediği kadar iyi günler desin. Ezdirmem kendimi. Bizim de camiada bir ağırlığımız var. Bende de böyle bir huy var mesela yani. O yüzden böyle merhabalaşmalardan bir şey olmaz. Böyle iyi dileklere cevap vermekten bir şey olmaz. Böyle tuhaf da bön bön bakar suratına, yani yapıştır bir maalesef bu esnaflık da değil zaten yani. Dırıdırıdıt 7.33 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Şimdi yollara az sonra bakacağız genel duruma. Ama bugün biraz yoğunluk erken başlıyor diyebiliriz. Tabii ki bunda yine demiştim az önce de yerlerin biraz zeminin ıslak oluşu etkileyici bir faktör. Onu da unutmamakta fayda var. Yolda olanlar aman dikkat edelim. Ve bu hafta yağmurlu geçecek. Böyle bir durumda söz konusu. Ayaküstü hayatımızın özetini anlatacaksam tabii ki görmezden geliyorum diyor Senem. Hatta yolumu değiştiririm demiş. Ya şimdi o evet o da var. Hani senin sohbet etmeye halin yok. Mesela bir de böyle sohbet etmeye halin yokken daha çok tutarlar. O da Murphy kanunudur yani. 50 tane soru soruyorlar hiç sevmem size ne diyor. Bak şimdi yine sinirlendim demiş. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde göreceksiniz. Kadir Bey diyor ki yanında ikinci sevgilin varsa ve karşındaki birinciyi tanıyorsa diyor. Ha o cinayet o. Ha o son mesajı yeni gördüm o çok. Şimdi ikinci o başka bir şey. Orada zaten birbirini tanıyorlarsa hani senin görmezden gelme gibi bir durumun veya öyle bir zaman dilimin varsa oradan kaç. Artık hani görmezden gelme eylemi çok lüks bir eylem o dakikadan sonra. Yani sen istediği kadar görmezden gelme, seni görürler. Orada kaçabiliyorsan kaçacaksın yahut artık nasıl derler hani gözlerini kapayıp olacak olanları hani kabullenmiş bir şekilde yoluna devam edeceksin. Yani ne olacaksa olacak yani. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Bursa Radyo

0: reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

ah hey ah hey radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, market alışverişine çıkan kadın milyoner olarak döndü. Ulan biz market alışverişine çıkıyoruz, ne var ne yok bırakıyoruz. Öyle değil mi? Önceden evet, hani belli bir rakam karşılığı alışveriş yapardık, çıkardık giderdik. Şimdi öyle değil ki, markete giriş ücreti var artık ya. Daha kapıdan girerken direkt olarak marketin büyüklüğüne göre 100 lira 200 lira gidiyor direkt yani, karttan düşüyor. Kasanın oraya geldiğiniz zaman otomatik olarak. Efendim, Amerika'nın Michigan eyaletinde market alışverişi sırasında, ya biraz işte insanda şans olacak herhalde, aldığı kazı kazan biletini evdeki masanın üzerinde unutan kadın, ertesi gün kazıdığı biletle 1 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu. O unutmamış, oraya bırakmış o. Bak bunu mesela ben denedim. Çünkü böyle çok şey duyduk. Mesela bilet alıyor, piyango bileti. Çok duyduk yani. Unutuyor, aradan bir ay, iki ay geçiyor. Ne bileyim, o sırada montunun cebine elini atıyor falan filan. Bilet denk geliyor bir yerde. Aa dur bakayım, neydi bu bilet diyor. Bakıyor, büyük ikramiyeyi kazanmış oluyor. Ben bunu denedim, yaptım. Oynadım mesela, ne diyor, sayısal. Bileti yani unuttuğumu düşündüm. Yani unutturdum kendime. Unutmadım da unuttum. Yani biletin koyduğum yer falan hepsi aklımda. Dedim ben buna bir 3-5 gün bakmayayım. Arada kontrol ettim orada mı diye, oradaymış yani, unuttuğum yerde duruyor. Sonra baktım yine bir şey olmadı yani bende. Ben hep söylüyorum zaten, benim bu piyango, şans oyunları falan filan bende bir şey yok. Bak iddia bile oynasam arkadaş, mesela iki takımın maçları, ne bileyim o ana kadarki maçları, liglerindeki maçları falan. Bütün maçları mesela gollü geçmiş olsa, 2.5 üst geçmiş olsa mesela maçları. Oynasam maç 0-0 bitiyor. O yüzden ben yıllardır bak ne bir piyangodur işte, ne bileyim sayısaldır, iddiadır falan yok yani. O yüzden bana sürpriz olacaksa oynamadan çıkacak. Yani Milli Piyango İdaresi arayacak, diyecek ki Mahmut Bey büyük ikramiyeyi kazandınız. O zaman bana bu sürpriz olur. Öbür türlü zaten hani oynadığın zaman zaten onun bir beklentisi içine giriyorsun yani, değil mi? Hayaller falan kuruyorsun işte, büyük ikramiye bana çıksa şöyle olur, böyle olur, bu defa kesin çıkacak diye. Hani zaten beklenti içindesin, bir sürpriz olmuyor. Sürpriz olacaksa beni Milli Piyango arayacak. Mahmut Bey evet büyük ikramiyeyi siz kazandınız diyecek. O zaman sürpriz olacak. Neden? Çünkü oynamamış olacağım. Neyse, unuttuğu bileti ertesi gün kazıdı. Ne olmuş? Bileti ancak ertesi gün öğleden sonra fark ederek kazıdı. İkramiyeyi gördükten sonra durumu eşiyle paylaşan talihli bileti doğrulatmak üzere yetkililere başvurdu. Ödülünü almak için Michigan Piyangosu Genel Merkezi'ne giden kadın ödemeyi tek seferde toplu olarak almayı tercih etti. Kesintilerin ardından yaklaşık 693 bin doları teslim alan talihli, bu parayı evini restore etmek ve torunlarına birikim hesabı açmak için kullanacağını belirtti. 693 bin dolar, bak bu kesintili hali. Amerika'da böyle bir şey var bu piyangolarda falan. Mesela 1 milyon dolar çıktı diyelim. 1 milyon doları alamıyorsun. Tamam hani o vergi kesimi bizimkilerde de var da, Amerika'da böyle bir kere paranı almak istiyorsan çok fazla kesinti oluyor. Bunu mesela belli bir taksite böldüğün zaman hiç kesinti olmuyor. Ama şimdi zaten teyzemiz gelmiş, kaç yaşında, onu mu bir taksit bekleyeceğim diye parayı tek seferde almış. 693 bin dolar. Güzel, iyi, güzel, güzel. İşte millet markete gidiyor, milyoner oluyor. Biz markete gidiyoruz, ne var ne yok orada bırakıyoruz, dönüyoruz ondan sonra. 7.47 saatler Radyo S'te. Hanımlar beyler, salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz diyebiliriz. Pazartesi sendromunu atlattık. Artık biraz daha emin adımlarla ilerliyoruz hafta içerisinde. Özür, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Seda ne güzel yaz yaşıyorduk. Ne oldu şimdi diyor. Yani esasında mevsimin normali oldu da biz hala yazdan kopamıyoruz yani. Mesela bu ne o pastırma yazı falan, mesela bütün kış gidebilir bence. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Hatta işte olmuyor. Yine gri havalar akşam. Ne oldu ne öyle bir ara tek bir gök gürültüsü duydum ben. Ardından bir şakır şakır yağdı bir şeyler falan filan, sonra geçti yine.
Aynur biraz alışık demiş. Şimdi bir adet Gülşen dinleyelim efendim. İtaat yok, hemen ardından devam edeceğiz.

0: Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Bir bakınız, cenazede akıl almaz olay denmiş. Bir anda tabuttan çıkıp... Son zamanlarda bunları duyuyoruz. Gerçi bir süredir ses seda çıkmadı ama bir ara çokça vardı böyle. Tam böyle gömülmek üzereyken merhaba deyip uyanan. Ne bileyim, cenaze işlemleri sırasında uyanan. Yani sevgili ölü camiası, yapmayın bunu. Abi bu yani oradakileri bir düşün veya orada olduğunu bir düşün. Tamam, insanın hani sevdiğini kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. Ama onu hani kabulleniyorsun, cenaze falan ve orada birdenbire tabut. Yani o anki o şoku bir düşünün efendim. Ya da mesela konunun biraz daha dışındasınız. Hani böyle daha tanıdıksınız falan. Daha böyle hani acısı size çok uğramayan bir cenazede olduğunuzu düşünün. Giriyorsunuz tabuttan, tık tık tık. Yani şimdi hani öldürmeyin, Allah öldürmüyor tabii ki, ona sözümüz yok da. Ama siz de biraz gayret gösterin. Efendim, Guatemala'da meydana geliyor olay. 15 yaşında. 15 yaşındaki Yüleydi İşkotoyak. Yüleydi İşkotoyak göğüs ağrısı sonrası bilincini kaybedince babası tarafından, oho babadaki rahatlığa bak, ölü sanılarak tabuta konuldu. Baba zaten pek yaşamasına niyetli değilmiş anladığımız kadarıyla. Bak, 15 yaşında Yüleyda göğüs ağrısı yaşıyor, bilincini kaybediyor. Baba hemen, öldü mü, tabuta koy, koy, koy, koy amcık, koy. Tam bir hastane mastane, bir doktor moktor, bir şeyler falan filan. Ne gerek var işte ya, öldü, bak görüyorsun, bak hop, bak hiç tepki yok. Cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan genç kızın ilk isteği su olmuş efendim. Yani bir de mümkünse yeni bir aile. Tövbe estağfurullah. Guatemala'da efendim yaşanan olay, cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan bir genç kızda gündeme geldi. 15 yaşındaki Yüleyda İşkotoya. Göğsünde hissettiği şiddetli ağrının ardından bilincini kaybetti. Evet, olur, rahatsızlık hali. Burada yapılacak şey seri halde bir sağlık ekibi çağırmak. Budur yani. Tabii hani Guatemala'nın tam durumunu bilemiyorum ama orada da vardır. Ya bir doktor vardır yani kardeşim ya. Babası Abraham İşkotoyak kızını hastaneye götürmek üzere otomobile bindirdi. Ancak yolculuk sırasında... Yüleydi'nin bilincini yitirdiğini gördü. Nefes almadığını ve nabzı hissedemediğini düşünen baba, kızının hayatını kaybettiğine inanarak eve döndü. Oha! Yoldan dönüyor herif. Bak, kızı hastane... Ya isteksiz gitmiş o, belli ya. Kızı hastaneye götürüyor. Yoldayken bakıyor bilincini kaybetmiş. Nefes var mı yok mu bakıyor, nefes yok. Nabız alamamış, alamayabilirsin. Ha, o zaman ben döneyim, bu şimdi hastaneye gir çık, orada sıra be. Aha. Aile Yüleydi için tabut satın alarak cenaze hazırlıklarına başladı. Yakınları ve komşuları son kez vedalaşmak amacıyla evde toplandı. Genç kızın cansız olduğu düşünülen bedeni tabuta yerleştirildi. Bazı yerel haber kaynaklarına göre Yüleydi tabutta yaklaşık 8 saat boyunca kaldı. Cenaze töreni sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yüleydi'nin annesi Rios, tabutun başında ağladığı sırada bir hareketlilik fark etti. Orada bir daha zaten hani bir tansiyon düşmeleri, ne bileyim, hani asıl bilinç kaybı orada olabilir cenazeye katılanların bazılarında. Tabutun küçük penceresinden kızına bakan anne, Yüleydi'nin hareket ettiğini görünce yakınlarına haber verdi. İkna etmeye çalışıyor. Yaşıyor. Yok yok, göm göm göm. Ailenin tabutu açmasının ardından genç kız gözlerini açıp doğruldu. Çevresindekilere tepki vermeye başlayan Yüleydi'nin ilk isteği su oldu. Yakınları büyük şaşkınlık yaşarken genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardımcı olmuş. Allah'tan bunu yapmışlar bari. Aile yaşananları mucize olarak nitelendirmiş ama bence bir babayı bir sorguya alın bence yani. Tamam, evet, bir mucize olarak nitelendiriyorsunuz ama kız zaten ölmemiş. Kız bilincini kaybediyor. Baba orada kontrol etmiş. Ha, bu nefes almıyor. bakmış ha nabız da yok gibi, yok gibi geldi bana falan diyor. Ondan sonra dur ben hastaneye gitmeyeyim, döneyim bari yoldan deyip. Şimdi koca gün hastanede uğraş, işin yoksa falan filan diye düşünmüştür. Herhalde oradan döndükten sonra eve geliyor. Yani bir de Allah korusun hani bunu fark edememiş olsalardı ne olacaktı? Veya fark et yani hani gömüldükten sonra mesela ne olurdu? Yazık, günah bak, kız ölmemiş, orada pis pisine gidiyordu. Ya da mesela diğer olaylarda da keza öyle, bunları duyuyoruz işte. Tam böyle gömülme aşamasına gelirken mesela canlananları falan görüyoruz. İşte orada hani onu mesela o biraz daha geç olmuş olsa Allah korusun. Yani böyle yani. Ama kızcağıza uzun ömürler dileyelim ama bundan sonraki yaşamında özellikle babasıyla olan ilişkilerinde ve aile içinde geçerli bu. Böyle bir tık daha dikkatli olmasında fayda var. Ceyhun günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın, hoş geldin. Senan diyor ki ölü camiası seni duydu mu ki? Ya biz seslenelim, biz görevimizi yapalım efendim. Hani olmuyor yani, bir gerginlik oluyor ondan sonra. Hani bir tatsızlık yaşanıyor, ne gerek var? Hiçbir şeye güven kalmadı, ölüsüne dirisine dikkat etmiyor diyor aynı. Neriman günaydın, Mahmut aile önemli demiş kesinlikle. Ve tabii yani bir de ne olursa olsun arkadaşlar, sağlık konusunda bir hastaneye bak git. Ya adam gidiyor yoldan, dönüyor tekrar ya. Geri dönüyor yani. O ölmüş değil. Peki. Evet, yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Efendim, göçmen konutlarıyla beraber trafik yoğunluğu kendini gösteriyor. Görükle çıkışına kadar, Görükle kavşağı çıkışına kadar diyelim. Hatta üniversite kavşağına kadar da yoğun akıcı devam ediyor. Sonrasında işler yolunda. Küçük sanayi geçtikten sonra Ateevler metro ile beraber şehir merkezi istikamette yoğunluk başlıyor. Sevgili dinleyenler, Nilüfer metroya kadar oldukça yoğun. Sonrasında yoğun akıcı bir şekilde Acemlere giriyorsunuz. Acemlerde de kısmen yoğunluk devam ediyor. Devamında Acemler Paşa Çiftliği arası yoğun akıcı ama Paşa Çiftliği'nden sonra yoğunluk biraz daha artıyor. Ve Merinos'a kadar yoğun akıcı bir şekilde ilerliyorsunuz. Kent Meydanı civarında yine yoğunluk görüyoruz. Karşı yöne baktığımız zaman Kültür Park metro istasyonuyla beraber trafik yoğunluğu başlıyor Acemler istikametinde. Ve Acemler'e kadar trafik çok yoğun. Hatta Acemler çıkışına kadar da yoğun diyebiliriz yine. İzmir istikametine baktığımız zaman Nilüfer, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ateevler metro, Küçük Sanayi'ye kadar yoğunluk devam ediyor. Küçük Sanayi'ye yaklaştığınız zaman yoğunluk biraz azalıyor, haberiniz olsun. Mudanya yoluna baktığımız zaman sevgili dinleyenler, Koru Park'ı geçtiğiniz gibi Mudanya istikametinde yoğunluk kendini gösteriyor. Geçit kavşağına kadar bir hayli yoğun trafik var. Karşı yönde ise Organize Sanayi ve Ata Bulvar arasında trafik yoğun, devamında yoğun akıcı ilerliyorsunuz. İhsaniye metrodan sonra ise yine Acemler yönünde yoğunun arttığını görüyoruz. Benim görebildiğim yerlerde durum böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim. Çok kısa bir aramız var. Ara sonrasında yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam. Radyo S.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Biz de gerçi çocukları kandırmak büyükleri kandırmaktan daha zor bence. Şimdi nedir özellikle kolay para konusuna girdiğimizde biz biliyorsunuz elde avuçta ne var ne yok hepsini vermeye bayılıyoruz. Hani bir koyacağız 10 alacağız diye haldır haldır ne var ne yok kredi mredi çekiyoruz. Bunları veriyoruz sonra gelmiyor para. Orada bir hafiften bir gerginlik oluyor. Ama mesela çocuklarda bu yok. Mesela bak bu şeylerde de telefon dolandırıcılığında da işte kendisini savcı, polis, ne bileyim işte jandarma, avukat, hakim diye tanıtanlar da hep bak yaşlara bak büyüklerdir. Çocuklar bu numaraları yemiyor. Atina'nın kuzeybatısında yaşlıları ve çocukları hedef alan birkaç hedef alarak birkaç hafta içinde 800 bin euro değerinde nakit ve değerli eşya çalan telefon dolandırıcıları çökertilmiş. Polis ekiplerinin bir çağrı merkezine düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Nasıl kandırmışlar bakalım? Bak 800 bin euro işte 44-45 neyse artık yani TL değerinde nakit ve değerli eşya çalınıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada başkentin Ano Liosia semtinde bulunan ve çetenin kurbanlarını aramak için çağrı merkezi olarak kullandığı çağrı merkezine kadar geliştirmişler. Gerçi bizde de var evet teknoloji gelişti. Çağrı merkezi olarak kullandığı adrese baskın düzenlediği ve 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin kendilerini, ha bunlar daha şey bak burada kendilerini şey olarak mesela muhasebeci diye tanıtmış, elektrik veya telefon şirketi çalışanı olarak tanıttıkları. Vizyonsuz bunlar. Ne demek ya muhasebeci olarak tanıtıyorsun? Elektrikçi veya telefon şirketi çalışanı. Bizde öyle mi? Polis. Jandarma. Ya şey diye tanıtan var. MIT. Biz de bunları duyduğumuz zaman aman yarabbi diyoruz. Elde avuçta ne var ne yok veriyoruz ondan sonra. Neyse. Tanıtıklarını ve kurbanlarına tesisatta arıza olduğunu ya da ek vergi beyannamesi vermeleri gerektiğini söyleyerek çeşitli senaryolar uydurdukları aktarıldı. Biz mesela bu tesisatta arıza konusunda bizzat kendimiz çağırıyoruz dolandırıcıyı. Evet, sezon olarak uygun. Böyle sonbahar dönemlerinde falan özellikle kombi bakımı için falan hemen internete giriyoruz. Kombi bakımı diye yazıyoruz. Oradaki ne olduğu belli olmayan siteye giriyoruz. Oradan hemen birini çağırıyoruz. Hani site gerçek midir, sahte midir bakmıyoruz. Hemen geliyor. Anında da böyle şey, sizin kart yanmış ya. Bak bu hepsinde oluyor. Yani doğal şey kombide oluyor. Çamaşır makinesinde oluyor. Ne için çağırırsanız çağırın bulaşık makinesi dahil. Eğer dolandırıcıyı çağırdıysanız direkt olarak sizin kart yanmış. Bize böyle yani. Tuzağa düşen mağdurlar evde bulunan nakit ve değerli eşyaları paketleyip dışarıya ya da ev içinde belirli bir noktaya koymaya ve ön kapıyı açık bırakmaya ikna edildi. Oo bunlar da saf çıktı. Abi bak elektrik tesisatçı, elektrikçi olarak arıyorsun kendini ya da işte tamam telefon şirketi çalışanı olarak arıyorsun. Diyorsun ki işte evde telefonda bir arıza var. Onu yapacağız. Tamam yap. Gireceğiz biz oraya evet. Yalnız siz efendim evde bulunan nakit veya altın var mı? Var. Şimdi güzel abim onları paketleyip dışarıya çıkarın. Ya da salona koyun onları poşet içerisinde. İşte biz... biz onları alacağız da. Hani uğraşmayalım. Yani bak... Bizdekiler yine biraz daha şey mantıklı şimdi baktığın zaman. Yani beni bir telefon firması çalışanı arasa, ne bileyim bir muhasebeci arasa, bir tesisatçı arasa, elektrikçi arasa, evde şöyle bir arıza var onu gidereceğiz işte falan dese, paraları da lütfen masaya... Arayan kişilerin suç ortaklarınınsa araçlarıyla dolaşarak bu paketleri topladığı ifade edildi. Of of. Çetenin yöntemlerine ilişkin verilen detaylarda efendim 10 yaşındaki bir çocuğun kandırılarak 10 bin euro değerindeki mücevheri teslim etmesinin sağlandığı kaydedildi. Tamam hadi çocuktur yapacak bir şey yok. Bir defa zaten hani 10 bin euroyu çocuğun bildiği bir yere koymak da o esasında sorgulanması gereken bir şey. Ama abi diğerlerini arıyorsun. Biz muhasebeciyiz efendim. İşte evde bir takım muhasebe işleri var onu yapacağız.

muhasebeci niye arayabilir beni yani? Tamam hani şirket muhasebecisi arayabilir. Bir yerle iş yapıyorsan arayabilir. Kabul, eyvallah. Ama yani alakasız bir şekilde biri arıyor, açıyorsunuz. İşte ben de şu şirket, şuranın muhasebecisiyim. Çıkart paraları. Böyle böyle ne kadar toplam 44-45 milyon TL'lik bir dolandırıcılık olayı neyse ki yakalanmışlar. 8-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim artık bunlar şimdi bizde de dolandırıcılar bu yöntemi düşünüyorlardır. Hani biz Türkiye'de nasıl uyarlayabiliriz bunu diye. O yüzden şimdiden söyleyelim. Skala genişliyor efendim. Arayanlar işte böyle muhasebecidir falan filan olursa, elektrikçi ararsa falan. Ben dikkatli olun yani, paraları şey yapmayın. Resmen bizi yormayın demişler açık açık diyor Neriman. Vallahi öyle olmuş yani. Biz eve geleceğiz, ufak bir telefon hat çekeceğiz. Hani internetiniz daha güçlü olsun diye. O yüzden paraların bundan etkilenmemesi lazım. Arkadaşlarımız bu paraları alacak, tekrardan size iade edeceğiz. Çünkü para bozuyor. Para yani para nasıl ki insanları bozuyor, interneti de bozuyor. Herhalde böyle kandırdılar, ne bileyim yani. Pekala, bir adet hepsi dinleyelim, hepsi. Sonrasında devam edelim.

Hepsi yalan radyonuzdaydı. Şu da olabilir. Hepsi yalan. Pekala. Efendim, yapay zeka kullanarak sahte bir timsah resmi yaptı. 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Geçenlerde bir tane vardı yine böyle. Nasıl bir, o da bir şey vardı, polise göndermişti direkt bir de fotoğrafı. Yine böyle timsahlı mimsahlı bir şey. Sonra o da bir hapis cezası yaşamıştı. Yapay zekanın ürettiği ultra gerçekçi görsel dedektif yazılımları bile yanıltınca... Yapay zekanın ürettiği ultra gerçekçi görsel dedektif yazılımları bile yanıltınca koca bir şehri alarma geçiren dijital şakanın sonu mahkemede bitirilmiş. Singapur'un en popüler su sporları merkezlerinden biri olan efendim Pandan Barajı. Yapay zeka ile üretilen sahte bir fotoğraf yüzünden alarma geçti. Bizde zaten artık bizdeki fotoğrafların büyük bir bölümü yapay zeka olduğu için bize çok bir şey ifade etmiyor. Bir bak Instagram'a falan hepsine bak. Mesela hepsi yapay zeka artık yani. Hele şu filtreler var ya, niye yapıyorsunuz bunu ya? Ya bak öyle bir filtreleme var ki. Hani bu nasıl bir ruh halidir bilemiyorum. Yüz zaten bambaşka bir şey, tanıyorsun ya, bak o insanı tanıyorsun. Yüzü bambaşka. Fizik bambaşka. Yaşadığı yerler bambaşka. Ya birebir tanıyorum, biliyorum yani. Abi nedir bu? Niye yaparsın bunu? Bir de üstte zaten koskoca zaten Instagram'da şey olayı da var. Yapay zeka görseli mi? Yapay zeka içerikli görsel mi? Öyle yazıyor zaten. Bu nedir bu kadar ya? Eğlence amaçlı üretilen ultra gerçekçi bir timsah görseli ülkede geniş çaplı bir arama operasyonuna ve su aktivitelerinin durdurulmasına neden oldu. Şakası ters tepen 30 yaşındaki Myanmar vatandaşı Ye Lin. Şimdi 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Yapay bir hapishanede. Olay Singapur'da yaşayan Ye Lin'in Google'ın yapay zeka aracı Gemini'yi kullanarak... Abi tamam, Gemini o kadar başarılı değil ki ya. Neyse, Pandan Barajı'nda bir timsah varmış gibi sahte bir fotoğraf oluşturmasıyla başladı. Lin'in eğlenmek amacıyla bir iş arkadaşına gönderdiği fotoğraf kısa sürede yayılarak Singapur Ulusal Su Kaynakları Ajansı yetkililerine ulaştı. Hani o arkadaşına göndermiş, arkadaşı başkasına göndermiş falan da filan derken yayılmış. Kano ve kürek sörfü yapan vatandaşlar için ciddi bir hayati tehlike oluşabileceğini değerlendiren yetkililer, barajdaki tüm su sporları faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Bölgede acil durum ilan edilerek geniş çaplı bir timsah arama operasyonu başlatıldı. Arama çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine yetkililer fotoğrafın orijinalliğini incelemeye aldı. Nihayet akıllarına gelmiş. Ajans tarafından yapılan açıklamada görseli doğrulamak için çeşitli yapay zeka içerik algılama araçlarının kullanıldığı, ancak yazılımların bile fotoğrafın sahte olduğunu net bir şekilde ayırt etmekte zorlandığı belirtildi. Ya bana hiç gerçekçi gelmiyor bu ya. Yapılan detaylı teknik takip ve ön soruşturmanın ardından barajda timsah olmadığı ve fotoğrafın tamamen dijital ortamda üretildiği kesinleşti. Fotoğrafın sahte olduğunun anlaşılmasının ardından evet şimdi olayın diğer tarafı başlıyor. Ertesi gün hakkında suç duyurusunda bulunan Ye Lin iddiaya göre panikleyerek telefonundaki yapay zeka uygulamasını, sahte görselleri ve sohbet geçmişini sildi. Ah be yavrum. Onları silmen hiçbir şey ifade etmiyor ki. Sen yine sil ama. Ancak kanıtları yok etmeye çalışması işleri de daha zorlaştırmış. Ne gibi, bak davada neler isteniyor. Asılsız sahte mesaj yaymak, 3 yıla kadar hapis ve 10 bin Singapur doları para cezası. Adaleti engellemeye teşebbüs, yani delilleri karartma. Bu telefonu falan sildi ya. 7 yıla kadar hapis cezası. Toplamda 10 yıl hapis sistemiyle yargılanan Ye Lin, mahkemede tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde avukat tutmayacağını ve suçunu kabul edeceğini beyan etti. Hani orada iyi niyet gösteriyor. Mahkeme iyi hal falan filan. Yani muhtemelen 10 yıl olmaz. Pek de yani herhangi, bence hapis cezası almaz gibi geliyor ama. Hani bu bile adama yetmiştir. Bundan sonra herhangi bir şekilde telefondan, bilgisayardan, Gemini olsun, ne bileyim ChatGPT olsun. Herhangi birini kullanacağını hiç düşünmüyorum. 8.23 saatler. Vay arkadaş. Bak bu yine gülüyoruz ediyoruz ama bu
hep bunlar bir uyarı bize bakın. Bunlarla ilgili daha neler neler yaşayacağız, neler neler çıkacak karşımıza maalesef ki. Ki yapay zeka da mesela bu görsel oluşturma konusunda sürekli kendini geliştiriyor. Onu da biliyoruz. Videosu ıvırı zıvırı yani. Abi günaydın, ben Nezahat. Günaydın, hoş geldin. Benim kocam da sürekli bir şey istesem muhasebeci aradı, ona ödeme yaptım deyip duruyor. Acaba benim kocam da beni mi dolandırıyor, kafamda bir şüphe oluştu şu an diyor. Yani seni dolandırıyorsa iyi. Ama dediği doğruysa büyük sıkıntı. Yani daha doğrusu arayan gerçek muhasebeciyse eyvallah, ama değilse yani. Onu bilemiyoruz. Bak Erol, dün birileri bizi sormuş, uyuyakaldık, aramamasına alışamadık, uyuyakaldık diyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ama şey yani, sitem var yani, bak aramışlar, sormuşlar, tık yok sizden. Şimdi Özer günaydın demiş, günaydın, hoş geldin. Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ı destekliyorum bu akşamki maçta, başarılar diliyorum demiş. Bu akşam evet, Galatasaray-Barcelona maçı var. Yaklaşık iki haftadır sosyal medya bu maçla çalkalanıyor. Bir defa tabii ki herkesin ben desteklediğini düşünüyorum. Yani Avrupa'ya karşı bir mücadele olduğunda. Hani gülüyoruz, ediyoruz belki ama sonuçta gönlümüz tabii ki Türk takımından yana. Ama işte rakip de Barcelona. Saat kaçtaydı bak. Bak mesela saat kaçtaydı diyoruz ya, yazalım. Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bilindik bir haber sesi. Başlamış efendim. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak, işte Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada sarı kırmızı ekip taraftarının desteğiyle Avrupa'da puan arayacak. Futbol severlerse Galatasaray Barcelona maçının başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Aslında araştırmıyoruz, biliyoruz da sırf laf olsun şimdi, adı geçti diye yani. Burada başlıyor şimdi, araştırmalar derinleşiyor. Avrupa futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maç yayın bilgileri belli oldu lan. Günler öncesinden belli zaten. Neyse. İlk hafta maçını vermiş mesela. Sporting karşısında 3-1 mağlup olan Galatasaray Barcelona karşısında sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor diye devam ediyor. Sonrasında başlık atmış Galatasaray Barcelona maçı ne zaman diye. İşte karşılaşma, kısaltıyorum metni. 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele. Sonrasında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek diyor. Devam ediyor. Kafayı yersin. Sonra Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta diye başlık atmış. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı işte İtalyan hakem bilmem ne yönetecek diye devam ediyor. Sonrasında nihayet hangi kanalda diye başlık atmış. Ve kanalın adını da yazmış nihayet. TRT'yi yazmış. Haberin sonunda yani. Ondan sonra devam ediyor. İşte muhtemel 11'ler falan. Ya arkadaş yapmayın ya. Bu kadar yapmayın. Hadi bunu mesela saçma sapan internet siteleri yapıyor. Bunlara bayılıyorlar. Gerçi o saçma sapan internet siteleri de bunlardan gördüğü için yapıyor. Koskoca hani Türkiye'nin takip ettiği. Şimdi isim vermeyelim. Kötülemek olacak çünkü. Bir haber sitesi. Bu kadar uzatıyor da uzatıyorsa diğerlerinin vay haline. Mahmut abi ben Kuzey, günaydın, okul yolunda, derslerden önce seni dinlemek çok güzel, gün boyu enerji veriyorsun demiş. İyi dersler bakalım, dersler nasıl? Şöyle bir ara tatilde bir görüşelim. Hadi iyi dersler, Allah zihin açıklığı versin hem sana hem tüm öğrencilere diyelim. Son yarım saate mi gideceğiz? Evet, son yarım saate gideceğiz. 8.27 yapmışız saatleri. Dur bir Şebnem Ferah dinleyelim. Remix'i daha doğrusu. Bir mayın tarlası, ardından çok kısa bir aramız var. Mini minnacık bir ara. Ara sonrasında buradayız. Bursa Radio F.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa da güzel.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Yılların şarkısı yeni düzenlemelerden efendim. Bahar Koçak anladı pulladı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakkan radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.

Efendim koskoca bahçeli bir villa. Satıyoruz, var mı alan? 65 lira. 65 bin lira değil, 65 lira. Koskoca bahçesi olan bir villa. Normal değeri 34 milyon 286 bin lira gibi bir rakamı buluyor. Fakat bizde 65 lira. Açık artırmayla başlıyorum. Direkt 65 lirayı verene direkt vereceğim şeyi. Köprüyü, villayı. Ancak evi satın almak isteyenleri bekleyen bir sorun var demiş. Vallahi hiç önemli değil. Yani 65 lira. Bak bu arada ciddiyim yani bu rakamda. İngiltere'de efendim bir kasabada bulunan bahçeli villa satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Normal şartlarda yaklaşık 34 milyon 286 bin lira değerinde değer biçilen ev açık artırmada yalnızca 65 liradan satışa sunulacak. Ancak bu sıra dışı fırsatın arkasında ciddi bir sorun bulunuyor. Evde şu an yaşamak yasak, yani çok problem değil bence. Yatırımlık efendim, alırız kenarda durur. 65 lira, yani nelere bir sürü para veriyoruz ya. Saçma sapan bir sürü harcamada bulunuyoruz. Yani şu villa için 65 lira vermişim. Bak tekrar söylüyorum, 65 bin lira değil. Yani dilim sürçmüyor. 65 lira vermişim çok mu? Tamam anlaşalım, 65 bin lira da olur. Ya, nakit göndereyim bak direkt. Var paramız, var göndeririz. Çalışıyoruz şunun şurasında, emek veriyoruz. Evin zemin katında iki oturma odası, bir mutfak, antre ve tuvalet yer alıyor. Üst katta ise biri ebeveyn banyolu, dört yatak odası ve ana banyo bulunuyor. Bak düşün, ev banyodan geçilmiyor bak. Her şeyi geç, sırf banyo için bu para verilir. Tekrar söylüyorum, zemin katta iki tane oturma odası, bir tane mutfak var, antre var, tuvalet var. Üst katta ise dört yatak odası, bir tanesi ebeveyn banyolu ve bir tane de ana banyo bulunuyor. 6 yıl önce bir çift tarafından satın alınan evin sahiplerinin hayallerindeki yuvaya dönüştürülmesi planlanıyordu. İşte bu hayalleri siz gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ufak bir detay var. Yani İngilizler için önemli bir detay ama bence bizim için değil. Bahçede efendim toprak kayması olmuş. Bizim için çok bir şey hallederiz biz onu. Üzerine beton çekeriz, bir şey yaparız yani. Dirençli hale getiririz. Bak bütün planları değiştirmiş. Toprak kayması dedi. Nedir yani? Toprak zaten kayması için var. Şubat 2024'te evin bahçesinde büyük bir toprak kayması meydana geldi. Bak fotoğraf koymuşlar. Tamam bahçede kaymış. Ev sağlam duruyor ama. Daha önce yüzme havuzunun da bulunduğu bahçedeki arazinin bir bölümü dik yamaçtan yaklaşık 15 metre aşağı kaymış. Ev bu. Villa, arkadaki villa. Şurası. Yani şöyle söyleyeyim. Tam evin sınırına kadar kaymış ama evde bir sıkıntı yok. Bize getir, oraya 5 katlı bina dikerler. Biraz fore kazık, biraz daha dibe kaydıracaksın. Mesela kaymaya meyilli olan toprağa da kaydıracaksın oradan. Hazır nasıl olsa o alışmış zaten aşağı doğru. Orasını kumla mumla bir şeylerle, ekstra toprakla dolduracaksın. Bak bu toprak kaymasından sonra bahçe için sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış. Evde olası hareketlilik de takip altına alınmış. Yetkililerin açıklamasına göre şu ana kadar binada herhangi bir yapısal hareket belirtisi tespit edilmedi. Ancak tüm bunlara rağmen evin kullanılmasının önündeki engel henüz kalkmadı denmiş. Bak bahçede toprak kaymış, tamam eyvallah. Evin oraya kadar gelmiş, yani kayma kısmı oraya kadar gelmiş ama evde herhangi bir hareket yok. Herhangi bir arıza, çatlama matlama bir şey yok. Fakat işte İngilizler bunları önemsiyorlar yani niyeyse. Ve eve oturma yasağı koymuşlar. Bak evde hiçbir şey yok yani. Toprak kaymasa durmuş aynı zamanda. The Sun'da yer alan habere göre mülk hakkında alınan oturulamaz kararı hala yürürlükte bulunuyor. Bu nedenle evi satın alacak kişi gerekli sorunlar çözülmeden evde yaşayamayacak demiş. Vallahi bence hiç problem değil. Yani hiç problem değil kısmı şey, evde yaşayamayacak olmak. Al abi 65 lira. Koy evi kenara. Ya hepsini geç, arazin oldu ya. Yani arazi senin yani. İleride oraya tekrardan imar mimar bir şey gelir. Yani evde oturamasan bile, burada yaşayamayacak olsan bile ileride oraya imar gelir. Yine şey kar yani. Bence yatırım amaçlı değerlendirilebilir. Ay. Çok mu önemli bize göre diyor Neriman. Ben hayalet diyeceğim sanırım. Yok yok ev.
Yani sorun o. Yani hayalet mayalet, hayaleti durmamış orada. Bir de böyle şey dedim hani, ama o kadar böyle şey, şatovari bir şey değil yani, bildiğin standart villa yapmışlar, güzel, mantıklı falan filan yani. Sadece işte ufak bir toprak kayması sorunu var. Biz sorun değil, yaparız oraya, 3 katlı binada yaparız, ondan sonra onun üstüne kaçak katta çıkılır. Kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkılır yani, bize olur. Ondan sonra yıkılır mıkılır, onlar hak getire yani, kader. Peki. İbrahim kolay gelsin Mahmut abi, iyi günler diliyorum demiş. Sağ olasın, hoş geldin. Salı sabahını paylaşıyoruz efendim, bir adet. Şimdi az önce bir cover dinledik, bir taneden dinleyelim. Şöyle bir yıldız şarkısıdır. Gülden Taşkın dinleyelim, sonra buradayız.

0: Bakıyoruz yine. Fransa'da efendim tarihte görülmemiş siber saldırı denmiş. Marketlerin dolapları bir anda 50 dereceye çıktı. Gıdalar imha edildi. Dolaplar nasıl? Onlar da mesela şey sisteme bağlı. Muhtemelen öyle. Onlar da o, yani bilgisayar sistemine bağlı. Onlar oradan kontrol ediliyor. Yani tarihte görülmemiş siber saldırı, ben 40 yıl düşünsem aklıma hackerların efendim bir markete siber saldırı düzenleyip market dolaplarını 50 dereceye çıkarma isteğinde olabileceği aklıma gelmez mesela. Ya bunu yapan hacker veya neyse artık markete gıcık. Belli arada marketlerde bir gerginlik olmuş. Belki bir fiyat etiket tartışması olabilir. Ne bileyim, belki son kullanma tarihi geçmiş ürün bırakmış olabilirler rafta, onu almış olabilir. Bir sürü şey olabilir yani. Ama hiç aklıma gelmez hani siber saldırı dediğin şey, ne bileyim hani bankaya yapılır. Ne bileyim ünlü sitelere yapılır falan filan yani. Fransa'da büyük süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerine hedef alan siber saldırıda yüzlerce mağaza etkilendi. Bak, market zincirlerde dolap sıcaklıklarının 50 dereceye kadar yükseltildiği, çok sayıda gıda ürününün imha edildiği bildirildi. Tabii her şeyi de otomasyona bağlamamak lazım. Biraz böyle bazı şeyleri manuel bırakmak lazım. Dolap dediğim mesela, ayarlar geç. Gerçi bizde de artık şimdi market dolapları ayrı da, bizlerde de artık akıllı dolaplar da çıktı. Akıllı buzdolapları falan filan. Yani her şeyin akıllısı var. Akıllı çamaşır makinesi, akıllı ne bileyim kurutma makinesi falan filan. Bir tek ütülere akıl getiremediler. Yani bak, bütün cihazlar geliştirildi. Acayip böyle ileri zeka oldu. İşte ne bileyim yani süpürgeler keza öyle. Uzaktan süpürüyorsun. Evin ışıkları öyle uzaktan yakıyorsun, kapatıyorsun falan filan. Bir ütü geri zekalı kaldı. Bir ona çare bulamadılar yani. Her şey, bak, evimizdeki bütün cihazlar akıllı. Hepsi akıllı baştan aşağı. Televizyonlar keza öyle akıllı. Kumandaya konuşuyorsun, sana o kanalı çıkartıyor falan filan. Bir ütülerde, hani bir şöyle bir ütü kumandasını alıp da şu gömleği ütüle diye bir komut veremedik yani. Ya da böyle bir komut veremeden ölüp gideceğiz mi? Tövbe estağfurullah. Bak, aklıma hep o geliyor. Şu akıllı cihaz mevzusu söz konusu o zaman aklıma hep ütü geliyor. Neyse, geçelim. Bak, saldırganların internete bağlı buzdolabı ve dondurucuların kontrol sistemlerine uzaktan erişerek sıcaklıkları 50 santigrat dereceye kadar yükselttiği belirtildi. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan saldırı nedeniyle çok sayıda mağazada soğuk zincir bozulurken tüketici sağlığı açısından risk oluşturabilecek gıda ürünleri imha edildi. Biz de mesela soğuk zincirinde bulunması gereken ürünlerin bazılarını biz markette kasa kenarlarında görüyoruz mesela. Hani soğuk zincir dediğin, üretim anından itibaren son alıcıya yani müşteriye gidene kadarki zamanda herhangi bir şekilde o soğuk alanın bozulmaması anlamına geliyor. Nedir işte, üretimde belli bir soğuklukta paketleniyor. O paket belli bir soğuklukta nakliye ediliyor. Belli bir soğuklukta dolaba yerleştiriliyor markette. Sen o soğuklukta, o belli bir soğukluktan alıyorsun, evde gidip tüketiyorsun. Soğuk zinciri bu, ama biz de mesela bakıyorsun markette kasanın yanında indirimli ürünlerde görebiliyorsun çok rahat yani. Hani bizde belki bir kısmı imha edilmeyebilirdi, o yüzden söylüyorum. Tamam, işte hangi marketler zincir saldırıdan etkilendi falan filan denmiş. Sebebi var mı efendim? Yok. Güvenlik açığı falan filan denmiş. Muhtemelen bunlar dediğim gibi ya marketle geçmişten kalan ufak bir gerginlikleri vardı. Ya da ne bileyim işte yani bir şey taktılar kafayı. Durup dururken insan marketlerin soğutma sistemlerine niye saldırsın ya? Vardır bir hırsları vardır yani. 8.51 saatler Radyo S'te. Neriman Mahmut ya diyor. Ne? Yalan mı ama canım yani? Ütü konusu haksız mıyız? Ütüyle ilgili dedin herhalde. Haksız mıyız efendim yani o konuda? Hepsinde acayip derecede akıllandık. Evet. Ama ütü maalesef hala şey. Saf kaldı yani. Bak, ütüyle ilgili ütüye geri zekalı demedim ama öyle. Fişte takılı bırak mesela, öyle çalışıyor yani.
1: Yani
0: hiçbir tepkime yok. Arada bir buhar çıkartıyor fasıs diye. Şimdi mesela onların çeşitli reklamları var. Onları görüyoruz. Şimdi neymiş efendim? Kumaşı ayırt ediyor. Ona göre sıcaklığı seçiyormuş. Aman yarabbim ne güzel. Aman ne güzel. Bak sen böyle işte ketendir metendir ayarlamıyormuşsun. Onu böyle hemen kumaşa sürdüğün anda o hissediyor. Ona göre sıcaklık derecesi ve ona göre buhar veriyor. Harika, harika. Arkadaş kumaşı ayırt etmesin. Ben onu ayırt ederim. O kendi ütülesi yeter bana. Yok o da yok. Yok yani. Hadi toparlıyoruz programı.

0: Çakcan sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olursunuz. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: sana kaçar yine deli aklım beni.
1: Busan Radio SS.

0: reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
6: Radyo S.
7: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Sağlık Raporu başlıyor.

0: Az TV ekranlarındasınız. Ben Gizem Özel. Sağlık raporuyla yeniden karşınızdayım. Kış aylarına doğru ilerlerken hem sofralarımız hem de alışkanlıklarımız değişiyor efendim. Daha fazla atıştırıyoruz, daha az hareket ediyoruz. Sonra da tartıdaki birkaç kiloyu hemen metabolizmaya bağlayabiliyoruz. Oysa mesele çoğu zaman tek bir nedenden ibaret değil. O yüzden bugün kışın kilo kontrolünden başlayacağız. Metabolizma gerçekten ne kadar etkiliyor? Yüksek proteinli ürünler neden bu kadar arttı ve şekersiz etiketi bize ne kadar doğru bir tablo sunuyor? Hepsini konuşacağız tabii. Çok değerli bir konuğum var. Uzman diyetisyen Damla Turhan bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sizi yeniden burada görmek çok güzel diyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Önce mevsim değişiminin kendisinden başlayalım istiyorum. Çünkü havalar soğur soğumaz insanlar diyor ki daha çok acıkmaya başlıyorum. Bu ne kadar doğru merak ediyoruz.
1: Birkaç farklı sebebi var bu gidişatın. Öncelikle şimdi yaz döneminden kışa doğru bir geçiş süreci başladı. Hava soğudu, günler kısaldı. Yazın getirdiği sıcak hava ile birlikte olan iştahsızlık hissi ortadan kalktı. Isınma ihtiyacımız arttı. Isınmaya bağlı bir karbonhidrat talebi arttı vücudumuzda. Ama bu demek değil ki tabii ki enerji ihtiyacı çok ciddi anlamda arttı. Kış döneminde nispeten biz metabolizma hızımızın arttığını biliyoruz. Vücut sıcaklığı ayarlamak adına enerji harcamasını biraz arttırıyor. Ama bu demek değil ki sınırsız yememiz gerekiyor. Evde bulunan zamanlar arttıkça aslında yemeğe olan talebin çok artması burada kilo artışlarını beraberinde getiriyor. Ama bu kontrol bizim için çok önemli. Çünkü yaz sonunda, kış sonunda olumsuzluklar yaşayabiliyoruz bu anlamda.
0: Hemen de kilo vermeye başlayacağız o zaman. Ondan sonra evet. Detoks diyetleri başlayacak diyelim. Peki aslında sizler tam tersini söylediniz. Ben size tam tersini soracaktım size. Şimdi biz kilo alınca hemen metabolizmayı suçluyoruz kışın. Yavaşladığını düşünüyoruz. O zaman bu tez yanlış mıdır?
1: Evet, yani normal şartlarda aslında daha ilkel koşullarda diyeyim. Vücut sıcaklığını arttırmak için bu termoregülasyon dediğimiz bir sistemi aktive ediyor. Ve enerji harcamayı arttırarak sıcaklığı dengede tutmaya çalışıyor. Hedef hayatta kalmak. Ama şu anki koşullarda zaten bulunduğumuz kapalı ortamlar sıcak. Baktığımızda evet biraz enerji harcaması var ama çok yüksek değil. Bize asıl kilo aldıran durum aslında kış dönemindeki hareketsizlik. Çünkü soğuk havayla birlikte dışarıda geçirilen vakit, aktif geçirilen vakit çok azaldı. Evlere kapandık, uzun akşamlarda yeme isteği artıyor ister istemez. Ve bunlar enerjiyi de harcayamadığımız için aslında aldığımızı yakamadığımız için kilo artışını buradan getiriyor. Yani sebep aslında metabolizmanın yavaşlaması değil de harcamanın azalması diyebiliriz.
0: Hareketsizliğimizle birlikte yemelerimizin de artması. Bu noktada bu küçük alışkanlıklarımıza girelim istiyorum biraz. Çünkü akşam saatlerinde sofralar kuruluyor. Sıcak çikolatalar, salepler veya kuru yemişler oluyor. Bu tablo gerçekten etkiliyor mu?
1: Çok etkiliyor. Çünkü bizim normal kültürel alışkanlığımıza baktığınızda akşam yemeğimizi yiyoruz, çayımızı demliyoruz. Evet. Çayın yanında tatlılar, atıştırmalıklar çok yoğun oluyor. Arkasına bir meyve faslı başlıyor ve uyuyana kadar yemek hiç bitmiyor. Ama metabolizma akşam saatlerinde yavaş, bunu çok iyi biliyoruz. Vücut artık dinlenmek istiyor, kendini onarmak istiyor ve sindirimle uğraşmak istemiyor. Haliyle fazla olan her bir besini depolama eğilimine giriyor. Tabii ki hani buradaki iştahı yönetmek çok kolay değil. Tamamen yasak, hiçbir şey tüketmeyelim demek de değil aynı şekilde. Ama porsiyon kontrolüyle, özellikle şekerli besinlere maruziyeti minimumda tutarak, çünkü şeker tükettikçe yeme isteğimiz artacak ve hani o yedikçe yeme halinin önüne geçmek çok zorlaşacak işin açıkçası. Kuru yemişler olabilir porsiyon kontrolüyle, meyveler olabilir yine porsiyonları kontrol ederek ve bence daha önemlisi uykuya geçmeden en az 2-2,5 saat öncesinde yeme içmeyi tamamen bitiriyor olmak bizim için şart. Hem sindirim sağlığımızı korumak için, bir reflü gastrit gibi bir problem yaşamamak için, hem de enerjiyi harcayıp aslında kilo artışına sebep olmamak için bunu göz önünde bulundurabiliriz bence.
0: Tatlıya isteğimiz var dedik ama bu noktada tatlıyı hayatımızdan komple de çıkartmak istiyoruz. Bazen makarnayı çıkartmak istiyoruz. Bu noktada kesin olarak yasaklamak doğru mu?
1: Bence değil. Çünkü büyük yasaklar büyük tüketme isteklerini de beraberinde getiriyor. Ne zaman yasaklarsak o zaman o gruba talep çok artıyor. özel bir hastalık durumu yoksa, alerji, intolerans yoksa her şeyi yasaklayarak ilerlememize de hiç gerek yok. Ama sıklık kontrolü yapacağız. Yani biz her gün tatlı tüketiyorsak bir hastalığa davetiye çıkarıyor olabiliriz. Ama haftada bir, 10 günde bir tükettiğimiz bir tatlı çok büyük bir problem yaratmayacak. Yine porsiyon kontrolünü sağlayarak, porsiyonları kontrollü tüketerek zaten bu dengeyi sağladığımızda kilo artışına da sebep olmuyoruz baktığımız zaman. Sadece bir denge ve kontrol süreci işin içerisinde olmalı.
0: Bir dengeden bahsediyoruz aslında. Bu noktada sofranın yapısı da önem kazanıyor sanırım. Açıkçası merak ediyoruz. Bir kış öğünü bizi nasıl tutmalı? Bir saat içinde nasıl acıkmamalıyız?
1: Burada hep üzerine basarak söylediğimiz gibi öncelikle dengeyi istiyoruz. Yani

0: mutlaka salata ve sebzeler bulunmalı. Biraz öğünün hacmini büyütüp ve gözümüze de aslında hitap edecek şekilde bir örüntü sağlayabilirsek akşam yeme dürtüsünü biraz daha kontrol altına alabiliyoruz.
1: Aslında burada tokluk sağlayan tabağı konuşuyoruz ama çorbaya ayrı değinmek istiyorum. Şimdi biz de aperatif düşünüyoruz ama bazı çorbalar var ki gerçekten kalorisi yüksek. Bu noktada neler söylersiniz?
0: Öncelikle hani en basit çorbayı bile direkt ekmek grubunda sayıyoruz. Bizim için çorba ve ekmek aynı grupta. O yüzden yine sınırsız tüketim ya da çorba içiyorum, kalori almıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Bir de tabii ki bizim alışkanlıklarımız doğrultusunda çok yoğun bir yağ eklemesi olabiliyor. Et suları, tavuk suları ekleniyor, tereyağlar, zeytinyağlar, unla kavrulmuş çorbalar. Bunun üzerine işte kuskus, şehriye vesaire bunlar ekleniyor. Baktığınız zaman bir ana yemeğin kalorisine ulaştırmış oluyoruz neredeyse. Burada kontrollü. Evet, bir yağ grubu da içerebilir ama hem et suyu hem yağı bir arada içermesin. İşte un kavuruyorsak ayrıca bir makarna içermesin gibi. Hani porsiyonu daha kontrollü, kaloriyi bir anda çok arttırmayacak şekilde hedeflemek çok doğru. Bizim geleneksel çorbalarımız çok kıymetli bence. İşte tarhana çok iyi bir fermente ürün ve mutlaka mutfağımızda, beslenmemizde bulunmalı diye düşünüyorum. Mercimek, ezogelin hepsinin o kadar büyük faydaları var ki. Ama geleneksel yöntemlerle çok yoğun kalori artışlarına sebep olmadan olabildiğince eklenti yağı kontrol altında tutarak sofralarımızda bulundurabiliriz.
1: Şimdi çorba dedik. Ben bu noktada çorbayı ekmeksiz yiyemiyorum. Hata mı yapıyorum?
0: Aynı anda iki grubu bir arada almış oluyorsunuz aslında.
1: Peki bu noktada yemeği konuşuyoruz ama kışın sessizce değişen bir başka davranışımız da var. O da su içmeyi unutuyoruz. Bizleri nasıl etkiliyor?
0: Hava soğuduğu gibi su tüketimi çok anlamlı şekilde düşüyor ve biz bunu hiç istemiyoruz. Çünkü metabolizmamızın çalışması için her şeyden önce suya ihtiyaç var. Yani hava biraz soğudu ve artık su içmemize gerek yok gibi bir durumu hiç kabul etmiyoruz. Suyun bir muadili yok çünkü vücudumuzda. O yüzden ve su alımını kilo başına ölçüyoruz genel anlamda. Ortalama 30-35 mililitre ile ölçüp günlük ihtiyacımızı buluyoruz. Tabii ki hani şimdi susama hissinin azalması, terle kayıpların azalması o suyu aklımıza getirmeyi biraz zorlaştırabiliyor. Ama hatırlatıcıları devreye sokabiliriz. İşte yanımızda, yakınımızda şişe, sürahi, suluk bulundurabiliriz. Saat başı alarmlar kurabiliriz ki su içmeyi bize hatırlatsın. İdrar rengi takibimizi yapabiliriz. Koyulaşıyorsa vücudumuz alarm veriyor demektir. Çünkü bunu yine çok söylüyoruz. Belki hani suyu normal şekilde tüketmek daha zor oluyorsa biraz aromalı hale getirebiliriz. İşte tarçın gibi, limon gibi, zencefil gibi ki bu dönemde bence bağışıklığı güçlü tutmak anlamında çok karlı oluyor. Farklı aromalarla su tüketimini destekleyecek şekilde bir durumu sağlayabiliriz. Ama sudan vazgeçmek gibi bir lüksümüz asla yok.
1: Ama su tüketiminin beraberinde ödemle ilişkisini de merak ediyoruz.
0: Yetersiz su içiyorsak vücudumuz bir ödem tutma eğiliminde oluyor. Yeterli sıvı tükettiğimiz her koşulda ödem tutulumunu minimumda bekliyoruz. Tabii ki özel durumlar olabilir, hastalıklar olabilir, ilaç kullanımları olabilir. Bunlar ayrı, o durumda suyu yeterince içsek bile zorlandığımız zamanlar olabiliyor. Ama sağlıklı bir vücut yeterli miktarda su tüketiyorsa yoğun bir ödem tutulumu beklemiyoruz genel anlamda.
1: Peki güzel haberleri verdiniz. Şimdi kış sofralarından çıkıp market raflarına geçelim istiyorum. Çünkü son dönemde neredeyse her ürünün etiketine bakıyoruz, yüksek proteinini görüyoruz. Bu noktada son yıllarda neden bu kadar öne çıktı? Ya da biz daha görünür hale geldi diyelim.
0: Evet, aslında proteine odak biraz arttı dediğiniz gibi, çok haklısınız. Burada zayıflama süreçlerinde proteinin uzun süreli doygunluk sağlaması, kilo kaybını nispeten destekliyor olması diğer gruplara göre biraz daha bu önemi arttırdı. Bir de bu dönemde biraz daha böyle zayıflama iğnelerinin kullanımı çok yaygın. Orada da öncelik hep proteinden yana oluyor. Çünkü besin tüketimi çok kısıtlı. Proteini tamamlayalım ki kas kaybını minimalize edelim istiyoruz. Ama derseniz ki herkes o raflardaki yüksek proteinli emareleri, ürünleri tüketmeli mi? Hayır, özel bir ihtiyaç yoksa günlük rutinde yeterli ve doğal kaynaklardan protein alabiliyorsak çok büyük problem olmuyor. Ortalama olarak kilo başına protein gereksinimimiz 0.8 ile 1 gram bandında sayıyoruz. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. 60 kiloluk bir kadın için günde ortalama bir yumurta yedi, bir dilim peynir yedi, iki porsiyon kadar bir bardak süt içti, bir kase yoğurt yedi. Ortalama da 100 gram kadar et, tavuk tüketti. Protein ihtiyacını zaten tamamlamış oluyor. Hani burada çok basit düzeyde aslında bir örüntüyü sağlamış olduk. Hani herkesin böyle işte o yüksek proteinli ürünleri tüketmesi şart değil. Özel durumlar olabilir, protein gereksinmesi artabilir, gebelik gibi.

0: emzirmek gibi, spor yapmak gibi. Bunları ayrı tutuyoruz ve onların protein ihtiyacını buna göre hesaplıyoruz. Ama herkes için şart değil. Hani bu kandırmacaya düşmemek lazım bence.
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de bunu merak ediyordum zaten. Çünkü her zaman raflarda görüyoruz ve kendimizde bir eksiklikmiş gibi hissediyoruz. Halbuki günlük yediğimiz besinlerden bunları karşılayabiliyoruz. Bu noktada bir ürünün yüksek proteinli olması da gerçekten sağlıklı olduğu anlamına gelir mi?
0: Burada etiket okumayı çok önemsiyorum. Çünkü artık bence gerçekten sağlıklı ürünler çıkıyor. Ve bunları hani işte koruyucu olmayan, belki işte tatlandırıcı içermeyen. Çünkü eskiden proteini diye aldığınız bir üründe ciddi anlamda katkı maddelerini de alabiliyordunuz. Şu anda çok daha temiz içerikli ürünlere ulaşabiliyoruz. Bence çok şanslıyız. Bunu belki şöyle değerlendirmek gerekebilir. Günlük rutinde beslenmenizi kontrol edemediğiniz bir durum söz konusu. İşte protein tüketemiyorsunuz, bir şekilde kahvaltınıza yumurtayı, peyniri ekleyemiyorsunuz. O zaman alternatif kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Pratik çünkü. Hani bir paketi açıp 20 gram proteini evet. bir anda almak çok karlı bir durum. Bunlar çok ayrı. Ama burada hani önünde yazan işte şu kadar gram proteinden daha ziyade arkasını şöyle bir çevirip okumak gerekiyor. İşte E-kodlu katkı maddeleri var mı? Bunları görüyor olmak gerekiyor. Bu ürün yapay bir tatlandırıcı içeriyor mu? Bunları siz ne kadar sıklıkla tüketiyorsunuz? Çünkü biz yapay olan hiçbir ürünü sürekli olarak beslenmemize alalım istemiyoruz. Bunun dışında işte ilave şeker içeriyor mu? Yoksa o ürün meyveden gelen bir şeker mi içeriyor? Doğal olarak mı şeker içeriyor gibi. Hani bu şekilde bilinçli bir tüketici olmayı öneriyoruz aslında. Ürün çeşitliliği beslenmedeki kolaylığı çok arttırdı. Ama sadece paketli ürünle tüketim sağlamak da doğru bir beslenmeyi sağlamıyor mu?
1: Beraberinde meyve, yoğurt, sütten de almalıyız
0: kesinlikle,
1: o zaman.
0: Kesinlikle.
1: Peki şimdi proteinin en çok tartışılan haline gelelim istiyorum. Protein tozları. Önceden sürekli sporcularla anılıyordu. Ama şu anda herkes kullanabiliyor ve bunu gerçekten ihtiyacı olduklarını düşündükleri için yapıyorlar. Burada sınırı nasıl çizmeliyiz?
0: Burada yine hani günlük tüketimde protein tüketimimiz nasıl? Vegan ya da vejetaryen biriyseniz, haliyle hayvansal kaynakları tüketemiyorsanız protein tamamlamak çok zor. Bu gruplarda bir protein tozu ilavesi gerekebiliyor. Ama burada yine ürün seçimi bence çok önemli. Güvenilir olmayan ürünlerin hiçbirini tüketmemeliyiz. Çünkü proteinin fazlası, yanlış kullanımı karaciğer ve böbrek üzerinde ciddi anlamda bir yük oluşturuyor. Burada bir organ hasarına izin vermemek adına, vücudun genel seyrini bozmamak adına ihtiyaca yönelik bir seçim gerekiyor. Herkes protein tozu kullanmalı mı? Hayır. Doğru seçim yapılmalı. Doğru gruplar belirlenmeli. Genel beslenme kontrol edilmeli. Bilinçsiz bir tüketimden daha ziyade bir sağlık profesyoneliyle buna karar verilmeli. Ondan sonrasında eklenebilir tabii ki. Yasak değil ama duruma göre seçim yapılmalı.
1: Bir de bizler beslenmede çok sık yapıyoruz bu hatayı. Faydalıysa daha fazlasını almaya çalışıyoruz. Bu noktada özellikle kilo vermek isteyenler protein açısından nelere dikkat etmeli?
0: Günlük rutinde her öğünde protein bulundurulmalı. Bu sadece hani et, tavuk, balık anlamında söylemiyorum. İşte kahvaltıda bir yumurta, peynirin bulunması da bir protein desteği sağlıyor. Ya da sütle, yoğurtla hazırladığımız işte bir yulaf kasesi de aynı şekilde. Ama protein tüketmediğimiz öğünlerde hızlı bir acıkma halinin oluştuğunu zaten biliyoruz. Haliyle açlık arttıkça yeme isteği gün içerisinde yönetilmesi zor bir boyuta geliyor. Öğle ve akşam öğünlerinde de aynı şekilde farklı protein kaynaklarını mutlaka bulunduralım ki o doygunluk hissini sağlayalım. Beklediğimiz, istediğimiz kalori açığını yakalayalım, kilo kaybı kolaylaşsın.
1: Peki ihtiyacın üzerinde protein tüketiminin herhangi bir avantajı var mı hocam?
0: Avantajdan çok dezavantajdan korkuyoruz burada. Dediğim gibi vücut üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu arada yetersiz protein tüketimi ciddi kas kayıplarını da beraberinde getiriyor. Bunu da istemiyoruz ama yüksekliğini de vücut için zararlı olabilecek bir noktada tutuyoruz. Tabii ki güvenli aralıklar var, aşılmaması gereken limitler var. Bunlar çok ayrı. Ama hani bir organ hasarı yaratmamak adına kontrollü tüketim istiyoruz. Sınırsız değil yine.
1: Bu noktada aslında bizi çok önemli bir başlığa da getirdi. Ambalajın üzerine ne söylediği. Sizler de etiket hakkında detayları vermiştiniz. Ama bugün sadece yüksek proteini görünce bizleri almıyoruz. Doğal ibaresini gördüğümüzde de alabiliyoruz. Bu noktada gerçekten her zaman daha sağlıklı bir seçim mi yapıyoruz doğal ibaresini görüp aldığımız için?
0: Yani yine hep içerik okumak bence. Çünkü mesela çok yakın zamanda şekersiz emareli ürünler çok yaygınlaştı. Şekersiz ama tatlandırıcı içeriyor. Ama biz bunları da sürekli tüketelim yine istemiyoruz. Özellikle yapay tatlandırıcılarda korkabildiğimiz durumlar açığa çıkabiliyor. O yüzden hani nasıl bir üretim aşamasından geçmiş, ne kadar koruyucu içeriyor, ne kadar katkı içeriyor. Çünkü raf ömrünü uzatmak için de ciddi anlamda koruyucu ve katkı maddeleri içerebiliyor. Ya da bazen şöyle oluyor, işte bir meyveli içerik gibi söyleniyor ama meyve zaten içinde yok. Sadece küçük aroma vericiyle gelmiş. Meyve belki binde bir varsa bulunabiliyor. Haliyle aslında sağlıklı diye tüketmeye çalıştığımız bir ürün birçok yapay içeriği de beraberinde getiriyor. O yüzden hani yine bence dediğim gibi şu an bu anlamda teknoloji çok gelişti, çok ilerledi. Çok sağlıklı ürünlere ulaşabiliyoruz ama mutlaka okuyacağız, mutlaka talep edeceğiz ki daha fazlası, daha iyileri ortaya çıksın. Kötü bir noktada değiliz ama daha da gelişmesi gerekiyor belki.
1: Peki aslında lifli ibaresini de görüyoruz genellikle burada. Bizim de vücudumuzun gerçekten buna ihtiyacı var mı?
0: Kesinlikle var. Yani sağlıklı bir yetişkinin ortalama 30 gram günlük posa alması gerekiyor. Siz bunu sebzelerden de temin edebilirsiniz, meyvelerden de temin edebilirsiniz ya da ek olarak hani ürünlerin içerisinde bulunan inulin gibi bağırsak bakterilerimizi gerçekten çok güzel besleyen ve sağlığı destekleyen farklı gruplardan da alabilirsiniz. Ama yine burada hani sadece tek bir üründen değil, siz beslenmenizde mutlaka işte salataları, sebze yemeklerini ya da günde bir iki porsiyon olacak şekilde meyveyi bulunduruyorsanız paketli ürünlerdeki küçük destekler olabilir. Yoksa diğer türlü zaten bir paketten günlük ihtiyacı tamamlamak çok zor olur.
1: Bu noktada aslında sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Biz gün içinde alıyormuşuz zaten bunları. Sadece aldığımızın farkında değiliz.
0: Kesinlikle. Yani burada aslında genel beslenme sürekli bir hamur işine, fast food'a dayanmıyorsa bizim mutfağımız o kadar güzel ki zaten sağlıklı beslenmeyi sağlamak anlamında. Bu anlamda çalıştığımız kişiler de bunu çok soruyorlar mesela. Şimdi diyete başlıyoruz. Ne tüketmemiz gerekiyor? Burada hemen soru şu oluyor. Siz evinizde yemek pişiriyor musunuz? Pişiriyorsak zaten diyeti de bununla yapıyoruz baktığımız zaman. Sağlıklı beslenmek böyle gözde büyütüldüğü kadar zor bir süreç kesinlikle değil. Bizim mutfağımız bu anlamda çok çok güzel. Doğal beslenmeyi hedefliyoruz. Belki evde beslenmeyi daha fazla hedefliyoruz. Çünkü dışarıda bunu sağlamak gerçekten zor olabiliyor. Standartımızı koruduğumuz takdirde, kültürel alışkanlıklarımızı devam ettirdiğimiz takdirde herhangi problem yok diyebilirim.
1: Aslında bu noktada kafa karıştıran ifadelerden biri de şekersizler de biraz önce bahsetmiştiniz. Şekersiz, ilave şekersiz veya tatlandırıcı ibarelerini görünce biz kalori yok diye düşünüyoruz ama gerçekten öyle mi?
0: Şekersiz emaresinde evet hani bu kalori içermez. Bunlar doğru, kalori içermiyorlar. Kalori içermeyen ürünlerde dediğim gibi tatlandırıcılar bulunabiliyor. Ya da kalori içeriyor ama bu şekerden gelmiyor, meyveden geliyor. Zaten doğal olarak bulunan bir şekerden geliyor. Aynı şekilde o meyvenin posasını da içeriyor. Biz zaten o şekerden çok fazla korkmuyoruz. Bir de bu anlamda tebliğler biraz değişti. Şimdi artık kafa karıştırıcı emareler çok daha azaldı. Eğer şeker meyveden geliyorsa şekeri meyveden emaresini görüyoruz mesela. Bu bizim için çok daha net. Ya da doğal olarak şeker içerir yazıyor. Bu çok netleşmiş oluyor. Tatlandırıcı içeriyorsa aynı şekilde belirtilmesi gerekiyor. Eskisi kadar hani böyle sanki algı sağlıklı gibi ama içerik çok değişken olan durumları görmüyoruz. Biraz bu düzenlemeler, mevzuatlar da bu anlamda destekliyor.
1: Aslında bir de sağlıklı yaşamın sembolü haline gelen bazı besinler var. Granola, bir tarafta kuru meyve, fıstık ezmesi. Bunlar sağlıklı diyebiliriz bu noktada bir noktaya kadar. Ama porsiyonların büyümesi devreye girince sağlıksız diyebilir miyiz?
0: Porsiyonu artan her bir ürün, yani ihtiyacımızdan fazlasını tükettiğimiz her koşulda yağlanırız ve kilo alırız. Siz bunu proteini fazla aldığınızda da yaşarsınız. Çok sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz ürünlerde de aynı şekilde. Çünkü vücut alabildiğini, harcayabildiğini zaten harcıyor. Ama kalan kısmı depolama eğiliminde oluyor ki daha sonra enerji ihtiyacı olduğunda bunları kullansın. Porsiyon kontrolü çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi işte bir granola kasesi hazırlanıyor. Gerçekten o kadar fazla ürün içerisine
1: gözümüz
0: giriyor ki.
1: Gözümüz doyuyor ama kabul edelim.
0: Evet. Lezzet açısından da istediğimiz noktaya getirebiliyoruz. Ama kalori çok yüksek. Belki bir serpme kahvaltı kalorisine getirilen durumlar olabiliyor. Hep porsiyon kontrolü, hani kontrollü tüketim, hangi grup yağ grubu, hangi grup protein grubu bunları gözeterek bir hazırlama süreci gerekiyor. Bir de bence protein kalitesi de burada işin içerisine giriyor. Şimdi sabah evet yoğurtlu ya da sütlü bir granola kasesi çok pratik, çok iyi. Ama yumurtanın protein kalitesi o kadar yüksek ki uzun süreli doygunluğu zaten daha klasik kahvaltıyla sağlıyoruz. Çeşitlilik sağlanabilir ama tek kaynak bu alternatifler, kolay ulaşılabilir besinler olmamalı yine.
1: Bu noktada sağlıklı diye sınırsız tüketmeyin diyebileceğiniz besinler var mı?
0: Kesinlikle. Yani öncelikle belki şimdi kış dönemiyle birlikte kuru yemişleri buraya alabiliriz. Çünkü kuru yemişte bir porsiyon ayarlaması çok zor. Bunu belki şöyle tarif etmek doğru olabilir. Herkes kendi kapanacak kadar avcunu ölçüp kuru yemişi bu kadar tüketebilir bir ara öğünde özellikle. Onun dışında kuru meyveler genel anlamda yine porsiyon ayarlaması nispeten daha zor olabilen gruplar oluyor. Suyu çekilip sadece şeker içeriği yükseldiği için hani orada da yine porsiyonlar nispeten taze meyvelere göre küçülebiliyor. Buna dikkat etmek gerekebilir. Ya da biraz önce bahsettiğiniz gibi fıstık ezmesi gibi sürülebilir formda olan ürünlerde porsiyon ayarlamak biraz daha zor. Ortalama günlük bir tatlı kaşığı, en fazla bir yemek kaşığı kadar tüketmek gerektiğini düşünüyorum. Fazlası yine olmamalı. Bu gruplar nispeten daha zorlandığımız gruplar. Diğerleri daha rahat tolere edilebiliyor bence.
1: Peki diyelim ki porsiyonu kaçırdık. Hemen biz hızlı bir diyete yöneliyoruz, sıvı beslenmeye yöneliyoruz veya ödem çayına hemen yöneliyoruz. Bu noktada tartıda hızlı bir düşüş de görebiliyoruz bazen ama neyden düşüyor tam anlamıyla?
0: Ödem atıyoruz öncelikle. Çok yoğun açlıklarda eğer bunu uzun sürdürürsek kas kaybediyoruz. Yaz döneminde çok konuştuk aslında. İşte tatile gidiyoruz, düzen bozuluyor, daha yüksek kaloriler alıyoruz. Dönüşte kendinizi kısıtlıyorsanız durum çok karışıyor. Yani işte önce bir kısıtlama hali, sonra bir yeme atağı ve sonra artan kilolar gibi geliyor. Tatile gidip dönen herkese şunu önerdik temelde. Dönüşte rutininize dönelim. Normal şekilde beslenmeye devam edelim. Ekstra çok işte karbonhidrat maruziyetimizi kontrol altında tutmaya çalışalım. Porsiyonları olması gereken miktarlarda getirelim. Biraz da hareket ekleyelim. Zaten o hani bir iki porsiyonu kaçırdık ya da birkaç gün düzenimiz bozuldu. Aynı şekilde normalimize dönüyorsak vücut bunu çok güzel tolere ediyor. En istemediğimiz durum çok aç kalmak, çok kısıtlamak. Vücuda ihtiyacı olanı vermezsek o bir şekilde alır. Yani bu talepler bir anda şeker anlamında artabilir, şeker tüketimi artabilir. Onun dışında gece uykunuzdan uyanıp yemek yerken kendinizi bulabilirsiniz. Bunlar hiç tercih etmediğimiz durumlar zaten. Hep kontrol, hep bir düzen anlamında ilerleyelim istiyoruz.
1: Bir de herkesin merak ettiği bir şey var. Akşam 6'dan sonra yemek yemeli miyiz, yemememeliyiz?
0: Burada bence biraz yaklaşım hani günümüz koşullarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman birçok kişi 6'da işten henüz çıkmış oluyor. Haliyle o saatte yemeği bitirmek gibi bir seçim olamıyor. Evet akşam çok geç saatlerde beslenmeyi çok istemiyoruz. Metabolizma yavaşlıyor çünkü. Ama genel anlamda hani biraz uykuyu referans almayı daha iyi buluyorum açıkçası burada artık hani gündelik yaşamı gözetirken. Ortalama 2-2,5-3 saat öncesinde uykudan yeme içmeyi bitiriyorsak çok büyük problem olmadığını düşünüyorum.
1: Bu noktada programımızın yavaş yavaş sonuna da gelmeye başladık. İzleyicilerimiz için net bir yol haritası çıkartalım istiyorum. Bugünden itibaren hayatlarında neyi değiştirmeliler? Nasıl yola devam etmeliler?
0: Kış geldi diye su tüketimini ihmal etmemeliler. Önce bunu söyleyebilirim. Hareketi sıfırlamamalılar. Yani bir şekilde olabilir. Evde egzersizler olabilir, dışarıda mümkünse yapılabilir. Spor salonları bir seçenek olabilir. Bunun dışında akşam evde bulunuyor olmak, akşamların uzamış olması sınırsız tüketimi getirmemeli. Kontrollü miktarlarda porsiyonları akşamın belki en başında ayarlayıp tüketeceğimiz miktarları göz önünde bulundurarak ilerlemek hedeflenebilir. Bunun dışında da günlük ya da haftalık olarak yemek planlamasını yapmak çok verimli oluyor. Birçok kişi çalışıyor, haliyle hızlı pratik çözümler arıyor. Belki hafta sonu hazırlanabilecek 1-2 saatlik ayrılan zaman bütün bir haftayı kontrol altına getiriyor. Ama işte bütün haftanın düzenini bozduysak tolere etmek gerçekten çok daha zor oluyor. Sağlıklı beslenmek çok zor değil. Biraz önce de konuştuk. Sadece biraz plan ve program gerekiyor. Bunu da kabul edip buna göre yolumuza bakmamız lazım bence.
1: Aslında sizler de söylediniz bir haftalık programı önceden yapalım diye. Bu noktada cumartesi ya da pazardan dondurucuya atılan yemeklerde herhangi bir sıkıntı yok o zaman.
0: Kesinlikle yok. Yani pişirdiniz ve 2 saat içerisinde dolaba kaldırdınız. Doğru koşullarda sakladınız. Kapalı kaplarda sakladınız. 2-3 gün pişirdiğiniz yemeği tüketebilirsiniz. Daha uzun sürecekse buzluğa kaldırıp porsiyonlayarak tüketmeden hemen öncesinde çözdürüp yeterince ısıtıp sonrasında tüketmekte yine problem yaşamıyoruz.
1: Süper. O zaman son sözlerinizi alalım sizlerden.
0: Kış dönemi biraz kilo artışını tetikleyen döneme denk geliyor. Hani bu dönemi verimsiz geçiriyor olmak baharı gerçekten çok yorucu kılıyor. Hızlı kilo verme programları çok büyük taleplerle geliyor. Hastalık riskleri, kan değerlerinde bozulmaları gerekiyor. O yüzden sağlıklı yaşamı bir bütün halinde düşünüp genel bir hani sistemle benimsemeyi öneriyorum en çok. Bu doğrultuda ilerlemek işleri çok kolaylaştıracak
1: kıymetli
0: çünkü.
1: Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bugünlük süremizin sonuna geldik. Uzman diyetisyen Damla Turhan konuğumdu ve bizler kış aylarında kilo kontrolünden metabolizmaya, yüksek proteinli ürünlerden, tartıdaki değişimlere kadar beslenmede aklımıza takılan pek çok başlığın altını çizdik. Sağlık raporunda yeniden görüşünceye dek mutlu kalın.

0: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam. Radyo
2: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yangınları.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
5: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla, Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Ekonomi Hattı başlıyor. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

0: AzTV ekranlarından merhaba. Ekonomi hattıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan ekonomi başlıklarını aktaracağız. Ekonomist Levent Işık birazdan bizlerle birlikte olacak. Günün başlıklarını yorumlayacak. Öncesinde ekranlarımıza 4 madde getireceğiz. O 4 maddeyi açıklayarak programın ana çerçevesini çizeceğiz. Ardından bu konulara dair yorumları az önce de söylediğim gibi çok kıymetli konuğum Levent Işık'ın yorumlarıyla sizlerle buluşuyor olacak. Ekranımıza bir göz atıyoruz. İlk olarak fon soruşturması ve yatırımcı mağduriyeti başlığı ekranlarınıza geldi. Tabii sermaye piyasalarını sarsan dev fon soruşturması gündemimizden düşmüyor. Bir süre daha düşmeyecek gibi de gözüküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla meclis sürecinin ardından Ekim ayında 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin başlayacağını öğrendik. Hazineye yük getirmeden net yatırım tutarı üzerinden yapılacak bu hamle küçük yatırımcı için bir nefes olsa da 1 milyon liranın üstündeki bakiyeler ve takasta parası blokede kalanlar ne yapacak? Kamu sermayeli bankaların devir adımları ve yargı boyutu da devam ediyor. Bu süreç devam ederken sistemdeki güven erozyonunun faturasını ve hak kayıplarının nasıl telafi edileceğini masaya yatıracağız. Birazdan gelelim ikinci başlığımıza. Borsa ve Merkez Bankası beklentileri dedik. Şimdi tabii fon piyasasını konuşuyoruz, fon soruşturmasını konuşuyoruz ama dolaylı yoldan borsadaki etkilerini de görüyoruz. Borsayı konuşurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının da etkisini konuşacağız. İbreyi Borsa İstanbul'a ve para politikasına çeviriyoruz. Fon cephesindeki dalgalanmanın gölgesinde BIST yüzde belirgin bir kan kaybı ve baskı hakim. Peki borsanın günahı ne diye soracağız. İşlem hacimlerinin daraldığı, yatırımcının temkinli kaldığı bu süreçte Merkez Bankası'ndan gelebilecek olası bir faiz indirimi borsa için beklenen o can suyu olabilir mi? Bu sorunun da yanıtını arıyor olacağız. Gelelim ekonomi hattında 3. durağımıza. IMF tahminleri ve Türkiye ekonomisi dedik 3. başlığımızda. Makroekonomik dengeler ve küresel projeksiyonlar bizim başlığımız olacak. Şimdi Uluslararası Para Fonu IMF yayımladığı son raporda küresel büyüme tahminini %3,1'e yükseltti. Euro bölgesi için aslında pembe bir tablo çizdi ama Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini de %2,7'ye düşürdü. Dünyada yapay zeka ve teknoloji yatırımlarıyla büyüyen bir ivme var. Ama biz burada Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Türkiye ekonomisinin de dünyadan negatif ayrışmasının arkasında hangi dinamikler var? Yavaşlayan büyüme temposuna rağmen %31,2 seviyesinde tutulan yıl sonu enflasyonu ne anlatıyor bize? IMF'nin 2027 toparlanma öngörüsünü dezenflasyon süreci açısından da bugün ele alacağız. Süremiz yettiğince diyelim ve dördüncü başlığımıza geçiyoruz. Küresel piyasalara da değineceğiz. Fed'i konuşacağız. Fed'in kararına bağlı olarak altın ve petrol diyeceğiz. Tabii gözümüz kulağımız küresel piyasalarda. Dolar endeksi 18 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar TL'de 49 lira 30 kuruş seviyesini görürken Euro TL ise 55-20 bandında. Şimdi piyasaların kaderini belirleyecek bir veriyi de bekliyoruz aslında. Ne zaman? Çarşamba günü veri nereden gelecek? Amerika'dan enflasyon verisi. Tabii bu veri öncesinde altın yeni bir yön arayışında. Diğer taraftaysa jeopolitik fırtına dinmiyor. ABD'nin Rus dizeline geçici esnetme kararıyla birlikte piyasada bir miktar arz sağlandığını görüyoruz. Ama Hürmüz Boğazı, Körfez'deki güvenlik riskleri petrolü diri tutuyor. Artan lojistik ve navlun maliyetlerinin akaryakıt ve enflasyon üzerindeki baskısını, Fed'in faiz takvimini ve altının rotasını da konuşacağız. Gündemimiz yoğun diyelim ve hemen konuğuma hoş geldin diyerek programımıza başlıyorum. Ekonomist Levent Işık bizlerle birlikte. Levent Bey hoş geldiniz AzTV'ye, ekonomi hattına.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi az önce de söylediğim gibi gündemimiz yoğun. Küresel gelişmeler öyle, iç taraftaki başlıklar bitmiyor. Önce Türkiye gündeminin öne çıkan başlığıyla bir başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamasıyla kanun teklifinin meclisten geçmesi, sonrası Ekim ayına gözleri çevirdik. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin başlayacağını artık öğrendik. Cevdet Yılmaz da hazine kaynağından tek bir kuruş harcamadan burada MKK'nın da belirleyeceği net yatırım tutarı üzerinden bu ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi. Şimdi bu bilgiler masada. Ama küçük yatırımcı için bu adımı evet olumlu buluyoruz ama 1 milyon lira üzerindeki bakiyeler veya 17 Eylül öncesine bir baktığımızda satım emri verip takasta parası blokede kalan yatırımcılar hak kayıpları nasıl telafi edilecek bize genel hatlarıyla anlatmanızı rica edeceğim.
1: Evet tabii önce şunu ifade edelim yani yaklaşık 450 bin kişiyi ilgilendiren bu taraftaki fon soruşturması çerçevesinde 350 bin kişinin yatırımının 1 milyon TL ve altında olduğunu bildiğimiz için kütlesel olarak önemli bir vatandaş sayısına denk geldiği için işin önemli bir boyutunun tamamlanması hususunda çok önemli bir adım bu tarafta. Tabii ama bu net yatırım tutarının hesap edilmesi tarafında Canan Hanım şöyle farklı kombinasyonlar olabilir. Cevdet Bey de birkaç tanesini söylediler. Örneğin mesela 100 bin lira yatırılıp sonra 1 milyon olunmuş, bu çekilmiş, daha sonra getirilip 1 milyon evet. Yatırılıp atıyorum 6 milyon olmuş. Şimdi burada net yatırım tutarı olarak alınması gereken tutar nedir? Bazılarının çeşitli örnekleri Cevdet Bey vermekle beraber hala biraz tartışmada var. Mesela az evvel söylediğim örnekteki ne olacak? Ne kadarlık bir süre onu tekrar net yatırım tutarı halinde kabul edilmesine gerekli olur? Yani bir hafta sonra böyle bir şey yapılırsa bu net yatırım 100 bin TL mi sayılır? Yoksa 2 ay sonra yapılırsa 1 milyon TL mi sayılır? Bu az evvel bahsettiğimdeki gibi yani içine girip büyüyüp çıkıp sonra tekrar girenler. Bunlar önemli.
0: Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyleydi değil mi? Mesela 1 milyon lirayı yatırımcı yatırdı. Ana para evet. Hala içeride ama o 1 milyondan 2 milyon lira kazanmış. Ana parasını tutarak 2 milyon lirasını çekiyor. Diyor çekmiş. Ki benim 1 milyonum hala içeride. Tabii bu bir tekliftir. Meclisten hangi karar çıkacağını da bilmiyoruz vurgusunu yaptı ama. Siz zaten bir ana paranızı aslında almışsınız karla birlikte. 1 milyonunuz orada kalacak. Çünkü siz karla birlikte doğru. Paranızı çekmişsiniz açıklamasını yapmıştı.
1: Evet ama benim az evvel söylediğim biraz daha farklı. Mesela bu daha biraz daha karmaşık bir versiyon. Çünkü bunda tamamen çıkılmış sonradan geri gelinip yatırılmış. Mesela şunlara bakacaklardır belki Can Hanım. Aynı ailenin içerisinde. Az evvel ben kendisinin çıktığını bir daha girdiğini mesela ifade ettim bir süre sonra. Evet. Belki aileden bir fert girmiş olacak. Yani dolayısıyla orada çok titiz bir araştırma yapılması ve kimsenin mağdur edilmemesi, kimsenin hakkının da kimseye geçmemesi lazım. Çünkü en nihayetinde

0: ayın 17'sinden önce yapmış PBLK diye hatırlıyorum bir kod
1: Evet, evet.
0: geliyor. Ve bunlarla da ilgili şu ifade ediliyor. Yani onların da tamamen ana para tarafından değerlendirileceği söylendi. Ve tabii biraz burada biraz üzüntü oluşturdu bu taraftaki yatırımcılar için. Fakat baktığımızda yine işin adil tarafı en nihayetinde ortadaki bu problem artık kamusal bir probleme de dönüştüğü için bir şekilde bir ayrıştırmanın normal şartlar altında haklılar. Normal bir şart altında bakıldığında oradaki o son belirlenen PBLK üzerinden belirlenen o rakam ekran rakamı üzerinden yapılması lazım. Fakat şu an olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız ve hiç kimseyi sadece zaman içerisindeki tercihlerinden ötürü ya hiç o gün olaylardan hiç haberi olmayan insanlar da olabilir. Uzun süre önce yatırım yapmış, takip etmiyor olan insanlar da olabilir. Bu çerçevede de bakıldı veya fonu korumak için yani kendi bir şekilde bunu satmayalım ki buradaki fiyat aşağı gitmesin diye daha profesyonel davranmış bir sürü insan da olabilir. Onların da zarar görmesini istemedikleri için şu an için böyle bir şey tercih edileceği ifade edildi. Tabii ki yasayla beraber yarın daha net bir şekilde önümüzdeki günlerde de uygulamalar tarafında karşımıza yönetmelikler nasıl uygulanacağı hususunda rehberler ortaya konduğunda daha iyi anlayacağız diyebiliriz. Yani tam olarak şey ortadan kalkmış değil. Bu arada son bu araya bir ifadede bulunmak istiyorum. Muhtemelen bu taraftaki önemli bir kütleyle alakalı bu hareketler yapılıyor ama hem hisse senedi yoğun fonlar için görece daha ufak bir önemi var. Ama özellikle para piyasası fonları için çok önemli olan özel sektörün buradaki tahvilleri var.
1: Evet.
0: Şimdi ters repo işlemleriyle buradan alınmış bazı paralardan bahsettik. Pay repo yapılmış. Yerine bazı bu fiyatları şişirilen hisse senetlerinin bazı borçlanma araçları ya da doğrudan doğruya hisse senedi teminat verilmiş. Şimdi burada baktığımızda bu fonların içerisinde Canan Hanım hangi firmaların belki Türkiye'nin en iyi firmalarının
1: Evet.
0: oradaki borçlanma araçları var. Özel sektör tahvilleri var. Belki de bu firmalarınki var. Şimdi bilemiyoruz. Bu taraftan da işte birkaç kere baktığımızda temerrüt oluştu. Hatta bir yetkilinin canına kıydığını da duyduk. Bu temerrüt meselelerinde de artık bu saatten sonra işin biraz daha böyle nasıl diyelim can sıkıcı tarafı önemli bir bölüm olan bu taraf karşımıza gelecek. Tabii ki şunu da söyleyeyim çok büyük bir rakam yok. Önce onu ifade edeyim. Fakat yine o bulaşma riskini ve piyasayı olumsuz
1: Evet.
0: etkileme riskini daha erkenden boğmak için bu tarafta bir hazırlık yapılması lazım. Ve biraz da o tarafa dikkat edileceğini önümüzdeki günlerde buna da bakılacağını tahmin ediyorum. Tabii ki tüm bunlar ve aynı şekilde el koymalarla beraber dondurma işlemleri var. İşte bunların satışlarının gerçekleşmesi, dondurulacaklar için çözüleceklerin çözülmesi, bunlar da belli bir süreç alacağı için bir süre daha bunları konuşacağız, devam edeceğiz yani.
1: Şimdi tabii burada vurgular da çok önemli. Kamu kaynağı kullanılmayacak vurgusu da
0: Evet.
1: önemliydi. Şimdi tabii işin biz piyasalara yansıyan tarafını konuşuyoruz. Adli boyutu da önemli. Şimdi 84'ü tutuklu. 280'in üzerinde kişi hakkında da hukuki işlem yapıldığı bilgisi var. Siz de söylediniz hani bulaş riskiyle alakalı en aza indirmek için tabii çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda manipülatif dalgalanmaların da önüne geçmek için yeni düzenlemelerden de bahsediliyor hem idari hem de yasal. Ama bir güven problemi de oluştu. Şimdi
0: Evet.
1: güvene dair de size bir soru soracağım. Hem portföy yönetim şirketlerine beraberinde borsada bu geneldeki yerli yatırımcı algısına kriz nasıl yansıyacak? Aynı zamanda sermaye piyasalarının dayanıklılığı için de bir test olmuş oldu. Sizce bu teste nasıl yanıt verir piyasalar?
0: Yani şöyle ifade edelim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ya bu tip şeyler bunu normalleştirmek için söylemiyorum. Kesinlikle böyle
1: Evet.
0: anlaşılmasın ama dünyanın her yerinde gördüğümüz şeyler. Bakın Canan Hanım şöyle, ben eski bir bankacıyım, banka müdürüyüm, eski bir banka baş müfettişiyim. Yıllarca bu fonları soran kimse yoktu. Bu fonlarla biz ne zaman tanışmaya başladık? Özellikle bu enflasyon sürecinin yüksek gittiği bir süreçte ve özellikle KKM'nin gereğine neden olan o döviz yükselişinden sonra çok ciddi bir dövize talep olmuştu hane halkı tarafından özellikle. Daha sonra da KKM'nin devreye girmesiyle döviz çok ciddi şekilde aşağı inmişti. Tam bu noktadan başladı bu taraftaki bu fonlara özellikle nasıl diyelim insanların merakı. Genelde böyle bir yığınlaşmanın olduğu yerde illaki bir problem çıkar. Her zaman böyle olmuştu. Sadece bizim ülkemizde de değil. Yani Amerikan tarihinden de bir sürü örnek verebiliriz. İngiltere borsalarından da verir, Fransız borsalarından 1700'lü yıllardan bu yana verebiliriz. Borsaların ilk ortaya çıktığı günden beri bu hep vardı. yoğunlaşmanın olduğu

0: yerde genelde bir problem çıkar. Bu problem biraz toksikleştirir. Fakat daha sonra yeni yöntemlerle ve yeni bir şekilde oluşturulacak sistemlerle daha korumalı bir yere dönüşür ve ondan sonra yolculuğuna devam eder. Bu süreç de bir gün bitecek. Yani böyle çok uzun bir süreç olacağını sanmıyoruz. Çünkü önemli bir bölümü zaten bundan sonraki ilk o baştaki 1-2 hafta önemliydi. Burada eksiğiyle fazlasıyla yapılması gerekenler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de bu atılacak adımlarla bu taraf daha sağlamlaştırılacak ve en nihayetinde her borsada ve geçmişteki her olayda olduğu gibi yolculuğuna daha da güçlenerek devam edecektir. Bu olacak. Fakat bu süreç esnasında elbette ki biraz korkular, biraz bakalım ne olacak sürecinin yaşanması. Bunlar çok normal. Bir süre içerisinde yavaş yavaş daha sonra toparlanmanın başlamasıyla beraber bu süreç geride bırakılacaktır. Fakat bir yandan da şu durum oluyor. İşte Sherry'nin içinden de bir ayrı şöyle çıkıyor. Daha önceki finansal okur yazarlığımızın özellikle son 3 yıldaki enflasyonun çok yükselmesinden kaynaklanan ciddi bir finansal okur yazarlık oluştu Türkiye'de. Onu söyleyelim. Belki böyle bir durum yaşanmış olabilir ama bundan sonra bu durumun da üstüne kattığı şekilde vatandaşın da yatırımcının da çok dikkatli olacağı, yeni şeyler öğreneceği ve bu taraftaki bilgisini de bundan sonraki hareketlerini de buna göre düzenleyeceği bir süreç başlayacak. Sürecin olumsuz kısmı bittikten sonra olumlu bir havanın tekrar başlayacağına tabii ki küresel şartlar ve içerideki şartlarla beraber inanıyorum. Onu da ifade edelim.
1: Şimdi tabii fon krizini konuşuyoruz. Siz de belirttiniz, fon kriziyle beraber hani bir zincirin halkaları şeklinde düşündüğümüzde borsayı etkilemesi negatif oldu. Programın açılışında da söyledim, borsanın günahı ne diye soracağım size de. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi ihtimalini düşünürsek, masada var bu ihtimal. Borsaya bir can suyu olur mu, ne dersiniz?
0: Tabii borsa tarafından o zaman etkilenecek olan tarafta Merkez Bankası tarafından girelim. Şimdi bir faiz indirimi mecburiyetine doğru gidiyoruz. Bununla beraber fon krizinin yaşanmasıyla beraber gerçekten talepte ciddi bir kesilme oldu. Yani bir yandan da bir faydası da oldu özellikle enflasyon tarafında. Çünkü yılın başında özellikle ayın başında özellikle web tüfeğe baktığımızda 2,5'lara doğru gidiyordu. Fakat bir Eylül ayı için tarihi denecek bir rakamla karşı karşıya kaldık son 5 sene için bakıldığında. Bu taraftan belki enflasyon dinginlenmesi tarafında ve dolayısıyla bir faiz indirimin önüne boşluk açılması tarafından bir katkısı olmuş oldu. Fakat şimdi bir likidite ihtiyacı artık piyasada yükselmiş durumda. Bu bir. İkincisi, Canan'ın en başta sanayi gerçekten çok zorlanıyor. Yani son ve özellikle son yani 2 yıldır büyük bir ayrışma var. Perakende satışlarıyla sanayi üretimi tarafının arasındaki makasa baktığımızda çok büyük bir makas açılmış durumda. Yine aynı şekilde vatandaşın ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yani takip rakamlarına bakıldığımızda özellikle bireysel tarafta çok büyük artışlar var. Elimize böyle bir fırsat geçmişken bir faiz indiriminin yapılması hususunda adım bekleniyor. Fakat işte şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu an belki bu olay yaşanmasaydı borsaya bu yapılacak faiz indirimi ciddi bir destek oluşturabilirdi. Fakat bugünkü bu ürkeklik ortamında korku şu ki belki 200 bas puan yapmayı bile düşünüyor olabilirlerdi. Ama burada borsanın şu an o kabulü yapabilecek pozisyonu olduğuna açıkçası fazla inanılmıyor. Dolayısıyla da belki bir dövize kaçış yaşanır ve dolayısıyla bize yine enflasyon olarak ve bir şekilde varlıklar tarafında çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri de hala önemli bir seviyede olsa da özellikle son 3 haftada bir gerileme hem altının değer kaybından dolayı gerileme hem de satış tarafından dolayı gerileme. Neden? Çünkü özel sektörün talebi oldu. Allah'tan hane halkının talebi olmadı ki bu başka bir şeyi başlatabilirdi. Özel sektörün yıl sonuna geldiğimiz için yurt dışından döviz kredileri ödemek üzere bir hedge etmek için talebi oldu. Bu çerçevede bakınca yani 100 bas puanla belki de 150 bas puanla sınırlandırılacak bir indirim olacağını borsayı çok fazla etkileyebileceğini
1: Ekim
0: uzun yani
1: için
0: bir
1: mi bu
0: şekilde belki
1: indirimi
0: günlük olarak düşün.
1: fiyatlıyoruz?
0: Ekim. Evet, Ekim için söylüyorum. Ya yani önümüzdeki 22'sindeki toplantı için söylüyorum. 100-150 bas puan çerçevesinde olabilir. Fakat borsaya çok bir itici güç olması şu an için pek mümkün değil Canan'ım. Çünkü hala bakıyorum. Şimdi karşımda ekran var. Yani sanayi tarafındaki işte azalan artan hisseler tarafına bakıyorum. Yani sanayi çok uzun zamandır olumsuz gidiyor. Bununla beraber hala daha işte halka arz endekslerimiz vardı. Bu firmalar yüzünden, bu işe karışan firmalar üzerinden yarı yarıya düşmüş durumda. Şimdi bu çerçevede bakıldığında biraz zor gözüküyor. O tarafta bir hızlanmanın, biraz iyileşme sürecine ihtiyaç var. Dolayısıyla biraz sınırlı gidecektir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi borsaya itici güç olmaz dediniz en azından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından. Yani beklenileni karşılamaz. Şimdi evet. Burada S&P'nin de notunu bekliyoruz Cuma günü. Oradan borsaya bir etki olur mu? Genel olarak notun da görünümün de aynı kalması belki bekleniyor ama Türkiye'de içerideki durumda malum. Cuma günü S&P'den alacağımız Türkiye notu nasıl etkiler peki sizce evet. borsayı?
0: Yani bir değişiklik olmaması çerçevesinde onların da bir bekle gör stratejisi uygulayacaklarını açıkçası düşünüyorum. Ama bir sürprizle karşılaşırsak tabii ki bunun farklı bir durumu olabilirdi. En nihayetinde şunu söyleyeyim. Belki yani bu özellikle 3 yıldır yaşadığımız bu yüksek faizli dönem içerisinde bize ve özellikle de borsaya en çok zarar veren olaylardan birini yaşamış olduk Canan Hanım. Yani kolay kolay evet. Hemen güneşli bir havanın geleceğini açıkçası inanmıyorum. Ama çok uzun sürede kış yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Böyle ifade etmeye çalışayım. Günlük o haberin yayıldığı esnada muhakkak bazı hareketlilikler hem faiz tarafında hem de bu haberin yayınlanması tarafında bazı hareketlilikler olacaktır ama çok daha majör problemler var. Özellikle dış kaynaklı. Bunlar devam ediyor. Daha bu taraflarla alakalı önümüzde bütün dünya piyasaları için henüz o güneşli günlerin gelmediği bir ortamda bir de yaşadığımız bu problemin üzerine hızlı bir çok hızlı bir toparlanma beklemiyorum. Sağlıklı olacağını da düşünmüyorum. Yani bir süre buradaki bütün problemleri bizim halledecek bir vakit kazandığımızı düşünelim. Bu işin en azından hayırlı tarafının bu olacağını ve bunun üzerinde çalışmamız gerektiğini ve sağlam bir temel tekrar atmamız, bütün çürükleri de ayırmamız gerektiği bir zaman aralığı olarak düşünmek istiyorum yani.
1: Şimdi dış kaynaklara değinmişken petrol fiyatı artıyor, tahvil faizleri yükseliyor. İşte tam da bu noktada merkez bankaları gelişmeleri tabii ki izliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı konuştuk. Fed'i bekliyoruz aynı zamanda 28 Ekim'de faiz arttıracak gibi gözüküyordu. Beklentiler öyleydi ama orada da verileri takip ediyor özellikle Fed. ABD verileri geldikçe arttırım oranı da düştü. Artık evet. Ekim için bu ihtimal çok düşük oran ama Aralık için hala oran olarak yüksek. Şimdi orada da çarşamba günüydü. Enflasyon bekliyoruz ABD'den. 3,6'nın evet. altında gelirse eğer faiz artırımıyla alakalı ne bekliyoruz? FED'den sizin öngörülerinizle genel tabloda bir alalım FED için.
0: Tabii yani en son tutanaklar yayınlandığında açık bir şekilde şunu ifade ettiler. Yani görüyoruz ki bu süreç böyle devam edeceklendi ve dolayısıyla bununla ilgili adımlar atılacağını net bir şekilde ifade etmişler. Dediğiniz gibi son gelişmelerden sonra geçen hafta özellikle arka arkaya bu faiz artışının olmayacağı, bunun Aralık ayına sarkabileceği hususundaki önemli bir konsensüs oluşmuş durumda. Fakat hala da şunu da ifade etmek lazım Canan Hanım. Tabii ki işte aylık 0.6 rakamına bakarsak birkaç ay öncesinin 6 katı kadar bir aylık rakamla evet. Karşı karşıya kalıyoruz. Yine 3.6 uzun süre 3.4'te gittikten sonra önemli bir yükseliş. Bunun arkasından bir adım atılabilir mi? Tabii ki dönüp çekirdeğe bakmak lazım. O taraf benim için çok daha kıymetli. Bir de şunu görüyoruz. Yani geçen ay da aynısı oldu. Çekirdekte bir artış karşımıza çıkmamasına rağmen, yani aylık taraftaki artışların nereden kaynaklandığına baktığımızda karşımıza enerji çıkmasına rağmen, enerji fiyatlarının da bu savaş devam ettiği sürece artacağı bir perspektifte baktığımızda, yani en nihayetinde merkez bankalarının etkileyemeyeceği yer o yüzden çekirdek diyoruz. Bu enerji tarafı, yani sizin yaptığınız faiz artışı bu taraftaki bu enerji tarafının önünü kesecek bir hamle olarak karşımıza çıkmıyor. İşte bir öncekinde de gördük yani. Hem tahvil tarafında farklı bir komplikasyona sebebiyet verdi. ABD'nin belki son 10 yıldır en yüksek faizleri varken tahvil tarafında 30 yıllık 20 yıllık geriye gittiğimizde bu rakamlarla karşılaşıyoruz. ABD'nin en önemli krizleri yaşadı. İşte o 2001-2000 dönemlerindeki dotcom krizi, arkasına 11 Eylül, arkasına Irak Savaşı gibi süreçler esnasında oluşan tahvil faizi fiyatlarına kadar yükseldi. Evet. Dolayısıyla arka arkaya sürekli halde böyle bunu faizle çözmeye çalışalım diye bir adım atacaklarını sanmıyorum. Eğer buradaki bir olumlu haber gelmese dahi biraz ara vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ama yani bir gün içinde her şeyin değiştiği bir ortamdayız. İşte bir şekilde bu dizel tarafındaki problemi ortadan kaldırmak için Trump'ın adımları var. Ama hiçbir işe yaramıyor. Yani iki tarafı da barıştırmaya çalıştı kuzeyde. En nihayetinde en büyük şöyle söyleyelim, Rusya'da yanlış bilmiyorsam 34 tane büyük rafineri tesisi var. Ve bu rafineri tesisinin 34'ünün 28'i 29'u vuruldu Canan Hanım. Bir tanesi de Trump'ın ben onlarla konuştum bir enerji ateşkesi yapılacak demesinden 2 saat sonra vuruldu.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: iki taraf da bunu da kabul etmiyorlar. Böyle de bir gerginlik devam ediyor. Farklı bir durumla, farklı bir durum dediğimde şudur. Yani şöyle bir ekspeksiyonel bir durumla karşılaşırsak, Yemen'e kara harekatı veya İran'da bir kara operasyonu gibi, çünkü çok ciddi bir askeri kaydırma da var şu an, takip ediyoruz. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşmazsak bu ay içinde bir faiz artışı yapmayacaklarını düşünüyorum deyip tamamlayayım.
1: Şimdi aynı zamanda siz değindiğiniz için hemen o konuya da bir parantez açalım. Amerika'nın Rusya ile birlikte hani çok daha aslında konuşulan bu işbirliği bir arz yaratması gerekir. Arz yaratıldığı zaman ne olur? Hani petroldeki fiyatın düşmesini de bekleriz ama yeterli olmadı galiba bu hamlede.
0: Şimdi zaten yeterli olması için Rusya'nın üretim kapasitesinin çok büyük olması lazım. Rusya en son, bunu çok enteresan bir durumda, biz senelerdir Rusya ile çok ciddi enerji anlaşmalarımız var. Rusya'nın kendi elinde kendine yetecek kadar, yani ihraç edebileceği, fazlasını ihraç edebileceği kadar bir dizel ürünü zaten yok şu an Canan Hanım. Yani Rusya'nın özellikle merkeze çok uzak bölgelerinde hala daha Rus basınında veya Ukrayna basınında, karşı tarafın yaptığı haberlerde baktığımızda şunları görüyoruz. Bazı yerlerde kuyruk var. Türkiye'den bir nükleer tesise zarar geldiği için acil bir çalışma sebebiyle dizel talebinde bulundu Rusya. Belki de Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir şey olmuştur aramızdaki ilişkiler tarihinde. Yani oraya hemen evet Trump'la konuştuk, tamam o zaman yarın işte bütün ihtiyaçları kadar bunu salalım diyebilecekleri kadar hızlı bir üretim yapma şansları Rusya'nın bu kadar çabuk toparlama şansı yok. Çünkü Rusya'da Ukrayna dronları sokak arasındaki benzinlikleri dahi vurdu. Bunların görüntüleri YouTube'da duruyor. Yani bu işin oluşması için sadece bir enerji ateşkesi yetmez ki, onu da sağlayamadılar.
1: Evet.
0: Bu kuzeydeki savaşın bitmesi lazım. Tekrar oradaki tamiratların tamamının gerçekleştirip üretim yapılması lazım. Çok hızlı bir etkisi olacağını düşünmüyorum Canan Hanım. Ki zaten ABD'nin içinden de, özellikle de Senato'dan da çok büyük bir eleştiri geldi.
1: Evet,
0: o zaman
1: evet.
0: bu kadar zamandır biz bunu niye yaptık? Ukraynalılar neden bu kadar zamandır savaşıyor noktasına ulaştık yani.
1: Trump ve son saniye kararları tartışılmaya
0: evet.
1: devam ediliyor, edilecek de. Şimdi bizi de ilgilendiren bir başlık var, IMF ile alakalı son raporu elimize ulaştı.
0: Evet.
1: Küresel büyüme tahminine bakıyoruz, %3,1'e yükseltildi. Şimdi Euro bölgesi tarafından yukarı yönlü revizeler gördük. Ama Türkiye'ye geldiğimizde iş biraz değişti. 2026 büyüme beklentisi %2,9'du. Burada bir aşağı yönlü revize oldu. %2,7'ye düşürdü. Şimdi küresel tarafta hem teknoloji ve yapay zeka yatırımlarıyla ivme kazanan bir büyüme var. Ama Türkiye
0: evet.
1: ekonomisinin dünyadan bu şekilde negatif diyebileceğimiz bir şekilde ayrışmasının arkasındaki dinamikleri de sorayım size.
0: Şimdi üçe bölelim. Önce ABD tarafına ve teknolojiyle alakalı işte çeşitli ülkelerle beraber adım attığı ülkeler çerçevesinde düşünelim. Ya bu tarafta kesintisiz bir büyümeyle karşı karşıyayız çok uzun zamandır. Ve ben zaman zaman sizlere de misafir olduğumda hep ifade etmeye çalışıyorum. O büyümenin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Yani orada artık bir problem olma havuzuna çok yakındalar. Çok yakındalar. Ya çünkü bize özellikle bu paranın değerinin, kredibilitenin, bir şekilde likiditenin bu kadar değerinin, faizinin, ücretinin artması, aynı anda hem devletlerin bu kadar ihtiyacının olduğu, hem ABD'nin kendi içerideki bütçesinden dolayı kaynaklanan problemlerden ötürü herkesin paraya, likiditeye bu kadar çok talebinin olduğu bir ortamda yapay zekanın bu katlanarak aritmetik dediği geometrik olarak
1: evet.
0: büyümesi, talep edilen o capex'lerin, yani o sermaye yatırımlarının yapılması pek artık mümkün gözükmüyor Canan Hanım. Zaten 3-5 gün önce çıkıp şunu demeye başladılar. Bir anda insanlar kendi yaptıkları ve onları dünyanın en zenginleri arasına sokan bu yapay zeka kuruluşlarıyla alakalı bunlar çok tehlikeli demeye başladılar. Yani hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptılar. Sonradan niyetlerini gördük. Ya bunları devlet millileştirsin en azından kısmi olarak diyorlar. Ya burada çok büyük bir likidite problemi kapıda artık onları bekliyor. Bu taraftaki beklentilerin ben değişeceğini 2027 için kesinlikle düşünüyorum. Ve IMF'in başka bir raporunda bunu konuşacağımıza inanıyorum. Bu tarafı bir kenara bırakalım, Avrupa tarafına dönelim. Avrupa'daki bu hareketliliğin temelinde uzun zamandır uzun enerjiden ötürü Rusya'ya bağlı olan en başta Almanya'nın sanayi tarafında bir yavaşlaması, bir süreç oluşmuştu. Bunu da artık Almanya ve diğer özellikle büyük ülkelerin savunma sanayi tarafındaki çok büyük yatırım ve harcamalar arka arkaya çok hızlı bir şekilde Trump'ın bu NATO mevzuları üzerinden Avrupa'ya verdiği biz sizi koruyamayız veya bunun bir ücreti var mesajından sonra son 1-1,5 yıldır burada atılan adımlar çok büyük bir dönüşüme neden verdi. Özellikle de Almanya'da. Çünkü Almanya vites aşağı doğru giderken bir anda bu özellikle savunma sanayi merkezli ve bu taraftaki teknolojik çalışmalar merkezli büyük harcamalar yapıyor. Zaten bu harcamaların oradaki büyümeye ciddi bir etkisi oluyor. Aynı zamanda bir istihdama da etkisi oluyor. Ve bununla beraber baktığımızda sanayi üretimi tarafında da art tarafa geçmeye başladı. Bu gerginlik devam ettiği sürece ki gerginlik ciddi bir sürtüşmeye de dönüşmek üzere. Bu
1: Evet.
0: taraftaki Avrupa'nın büyümesine en büyük katkının biz buradan geldiğini ve bununla alakalı doğrudan savunma sanayisi olmasa da bununla alakalı sanayi ve teknoloji ve hizmet sektörlerinden geldiğini görmeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye tarafına geçecek olursak da yani az evvel biraz ifade ettik ya en başta sanayi tarafı. Bu tarafta yara alıyoruz. Bu tarafta zorlanıyoruz. Tabii ki tercih edilen kur politikasının Türkiye'nin şu anki büyümesiyle ve bu taraftaki şunu da söyleyelim ya bazı ilk başta 3 gibi beklenen bizim yine aynı şekilde kendi programlarımız içerisinde de 3-3,5 bandında 1-2 yıldır ifade edilen bu yıl için söylüyorum. Bu büyümenin 3'ün altında kalacağı belliydi zaten Canan Hanım. Yani bir şekilde özellikle sanayi tarafındaki gelirleme hep bu tarafa söylüyorum. Biz zaten tarım tarafında önemli bir fırsat yakalamış olmasaydık bu senenin içerisinde belki çok daha küçük de çıkacaktı. Tarımda gerçekten önemli bir etki oldu büyüme tarafında. Belki biz bugün 2,5'ları 2,4'leri konuşuyor olacaktık. En temel mesele biraz ifade ettiğimizde bu sanatta sanayi tarafı ve krediler tarafında baktığımızda zaten büyümemiz sınırlandırılmış durumda. Yani ortalama %3 ile büyünülebiliyordu. Fon krizinden sonra bir kredi tarafında o zaten yüksek olan fiyatlara rağmen bir de büyüme aylık büyüme sınırı vardı. %3'ler civarında maksimum tepe çatı olarak baktığımızda. Zaten bu kadarlık bir büyümenin içerisinde baktığınızda yani böyle bir sonucun 3'ün altında bir sonucun çıkması da karşımıza gayet doğal diyelim. Böyle ifade edelim.
1: Şimdi rapora baktığımızda yine enflasyon ve gelecek yıl beklentisini de bir yorumlamanızı isteyeceğim. Bu yıl için IMF %2,7'lik daha düşük bir büyüme öngördü. Bunun daha normal olduğunu zaten konuştuk sizinle. Şimdi yıl sonu enflasyon beklentisi %31,2 seviyesinde de tutulmuş. Şimdi
0: Evet.
1: 2027 için büyüme yeniden 3,6'ya toparlanacak deniyor. Böyle bir tahmin var. Yavaşlayan bir büyüme patikasına rağmen enflasyonun da bu seviyelerde seyretmesini nasıl okuyacağız?
0: Tabii şunu ifade edeyim. Yani enflasyon tarafında bu Eylül ayındaki aldığımız bu orandan sonra biraz işler kolaylaştı. En azından geçen senenin 30,8'inin belki altında kalma ihtimali hala daha var ama son aylarda baz etkisini yaşayamayacağız. Çünkü çok düşüktü zaten geçen sene. O tarafta %1'in altında 0,80'li rakamlar görmüştük. Şimdi bu tarafta şöyle baktığımızda şunu görüyoruz Canan Hanım. Bir dahaki seneye kadar ki süreç içerisinde belki biraz döviz politikasında, kur politikasında biraz daha değişiklik olabileceğini öngörüyor, düşünüyor olabilirler. Ben biraz böyle okumaya gayret ediyorum. Çünkü şu an bizim büyümemizin önünde belki de elbette ki uzun süren bir dezenflasyon programı esnasında ister istemez döviz tarafındaki o kur sepetini belli bir aralık içerisinde tutmanız lazım ama o büyümenin arkasındaki asıl oradaki itici güç bir içerideki yani tüketim tarafındaki büyüme ki onda zaten artık insanların bir şekilde herkes sınırına çok yaklaştı diye görüyoruz. En önemli ibare de gördüğümüz takip rakamları. Bankalar tarafında bakıldığında bir önceki seneye göre %60'lık bir artış var o tarafta. Birincisi bu tüketim tarafı. İkincisi ihracatla büyümenin sağlanması lazım. Ama bu kur politikası şu anki dezenflasyon programı için uygulanan kur politikası bir yandan dönüp baktığınızda işte sizin o büyüme tarafındaki ataklarınızı her ne kadar rekorlar kırıyor olsak da halen daha orada rekabetçi tarafta yani bir mal bir ürün üzerinden kazanılan orana bakıldığında hala daha orada bir düşüklük var. Bu tarafı toparlamak, rekabetçi olmak ve özellikle önümüzdeki süreçte şimdi Hindistan'ın bizim en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin içerisinde daha önemli adımların olduğu yerde avantajlı bir kur kullanamadığınız sürece bunu sağlamak çok zor. Belki bu tarafta bazı değişiklikler önümüzdeki sene olacaktır diye düşünüyorum. Belki bunlarla alakalıdır diye düşünüyorum. Yani IMF'in raporlarında bir yanı şöyle var. Yani bir süre geçtikten sonra aslında ne demek istediklerini anlayabiliyoruz. Belki bir spekülasyon oluşturulmasın diye de çok detaya da girilmiyor. Alt başlıkları ciddiye aramak lazım. Bazı şu an için paylaşılmamış beklentileri de olabilir. Özellikle savaşla alakalı sürece bakmak lazım.
1: Takip ettiğimiz çok fazla da veri var. Şimdi bu
0: Evet.
1: arada dolar 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Şimdi euroya da bakıyoruz. Hani dolar 49,30, euroya bakıyoruz 55,20 civarındaydı. Güçlü bir dolar var. Fed'in faiz patikasına dair beklentileri de konuştuk. Tüm bunlarla birlikte altına da birkaç cümle yorum alacağım sizden. Çarşamba
0: Evet.
1: günü tabii altın için önemli. Enflasyon verisini bekliyoruz. Altında yön ne olur sizce? Yani 2026'nın da son çeyreğindeyiz. Hani o yatırımcının daha yüksek fiyatlama beklentisi en azından son çeyrekte umut olur mu? Var mı böyle bir beklenti?
0: Altından başlayalım. Ben böyle bir beklentiye sahibim. Bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi altın tarafında şunu görüyoruz Canan Hanım. Özellikle opsiyon tarafında, işte vadeli işlemler piyasası tarafında yapılan işlemlerle alakalı gerilemelerle karşı karşıyayız. Bir yandan alım tarafına bakıyoruz. Merkez bankaları devam ediyor. Özellikle hep anılıyor. Çin'in dün grafiklerini gördük bize açıkladıkları kadarıyla. Çin'in grafikleri bize şunu gösteriyor. Bir önceki yıla göre hemen hemen yani %40'ın %50'nin üzerinde daha fazla bir alım yapılmış. Çin dünyanın en büyük altın üreticisi. Yine aynı şekilde dünyanın en büyük altın ithalatçısı. İthalat rakamlarına bakıyoruz. Çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İhracat rakamlarına baktığımızda sadece rafinasyon işlemleri için kendisine gönderilen altınları ihraç ettiğini görüyoruz. Yani içeriden çıkanları ihraç etmiyor. Bunları tutuyor. Bir yandan da dışarıdan işlenmiş ürün olarak çok ciddi bir ithalat yapıyor. Sadece rafinasyon için gönderilen ürünleri ihraç ettiğini görüyoruz.
1: Son
0: Polonya aynı
1: cümlenizi
0: şekilde
1: alayım.
0: devam ediyor. Hemen bağlayalım. Yani bu taraftaki düşüşe neden olanlar biraz daha diğer piyasalarla, türev piyasalarla alakalı tarafta. Ve önümüzdeki süreçte eğer bu 4.250'lerin üstünü görmeye başladığımızda onsta hızlı bir şekilde önde bir boşluk açılacaktır. Bir iki dalgalanma daha yaşama ihtimalimiz ama hala var. Sabırlı olmak lazım diyelim. Yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Tekrar ifade edelim. Böyle toparlamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyorum ben konuk olduğunuz için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyicilerimiz, AS TV ekranlarında ekonomi hattıyla bugün de karşınızdaydık. Ekonomist Levent Işık bizlerle birlikteydi. Günün başlıklarını yorumladı. Hem küresel tarafa dair hem de Türkiye'nin iç piyasasına dair verileri yorumladı. Böylece süremizin sonuna geldik dedik. Programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla, Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bülent Ortaç gelir sensiz olmaz, ardından da Ajda buradaydı son yolcusuyla. Ve yine daha da eskilerden, 70'lerden, 80'lerden şarkılarla devam ediyoruz güne bakana. İlhan İrem, yazık oldu yarınlara.

0: göklere.
1: Ne güzel şarkılar çalıyorsun, harikasın Tuncay demiş sevgili Cahit. İstek yapmaya gerek yok. Çok da güzel şarkıları ard arda dinlediğini dile getirmiş. Sevgili İknur da güne bakana sevgiler, bugünkü şarkı isim biraz hayatın içinden, biraz da cebin içinden diyor. Malum hayat tecrübeyle güzelleşiyor ama faturalar parayla ödeniyor. O halde para para para diyelim, belki dinleyince para gelmez ama en azından moralimiz düzelir demiş. Rüçhan Çamay söyleyecek sevgili İknur'un isteğini. Para para para diyeceğiz. Sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra unutulmayanlarla devam edecek güne bakan.

0: Al 10 milyon.
1: 30 milyon.
2: 100 milyon veriyorum.
3: 10 lira borç var.
2: Üçün ikisinden girmiş.
4: Zam geliyor.
0: Konular ne oldu?
2: Eyvah enflasyon.
1: Oh enflasyon.
0: Kimden yüzde kum onda para.
2: Paran kadar konuş.
0: 5 para etmez. 50 bin hava parası.
2: Ne alırsan 5 para.
1: Kaç paralık adamsın?
0: Gecesi 500'den aşağı olmaz.
2: Ah şu pahalı.
5: Güne bakan.
6: Güne bakan.
5: Reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam.
8: Radyo S.
7: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
9: 1-1-2
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112
15: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
7: Reklam.
8: Radyo

Eksik bir şey mi var hayatımda? Ezgi'nin günlüğü geldi. Reklamların hemen ardından. Biraz 70'ler 80'ler dedik. Şimdi tekrar 90'lara, hatta 2000'li yıllara doğru uzanıyoruz. Arda arda yine güzel keyifli şarkılar var ki onlardan birini de Aşkın Nur Yengi seslendirecek. Şarkısının adı Yalancı Bahar. Yıl 2002. Hayat.

Asya'dan olmadı yarı çaldık sevgili Fisu'nun isteğiyle. Ardından biri Sezen Aksu şarkısı Burak Kut'un. Asker dönüşü yazdığı, Sezen Aksu'nun Burak Kut'a armağan ettiği bir şarkıdır Tahtaları Vur.

0: Bana armağan edilen Ezgi, Cahit ve Aydın'a gidecek bir şarkı var. Ben de sevgili Mahmut'a armağan ediyorum. Yavaş yavaş unutulmayanların sonuna doğru yaklaşıyorken Zeynep burada. Şarkısı İnadı Bırak'la.
1: Bursa Radyo F.

Deha Bilimler tekrar yorumladı, yeniden düzenledi ve coverladı. Ama şarkının sahibinden, sahibinin sesinden çalacağım şimdi sizlere. Aşksız Prens adlı şarkıyı Robert Hateoma'dan hemen ardından da bugün Instagram'da da paylaştığım şarkı Sezen Aksu, Aysel Yüren'in sözleri, Onda Tunç'un bestesi ve düzenlemesiyle 90 yılına damgasını vurmuş ve 90'larda da bol bol dinlenmiş, hala da sevilen şarkılarla dolu, belki de Sezen Aksu albümleri arasında üst sıralarda yer alan bir albüm. Gülümseden Hadi Bakalım çalacağım. Sonra kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra ise yenilerle devam ediyoruz programa. Şimdi Robert Hateoma ve Aşksız Prens radyomuzda.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Sözü bestesi Mert Emir'e ait olan Karakış adlı şarkı. Mert Emir'in konserinde Kibariye'nin de sürpriziyle Harbi Açık Hava Tiyatrosu'ndaki kaydıyla geldi radyolarınıza. Karakış'ı beraber seslendirdiler Mert Emir ve Kibariye. Bu da son günlerde popüler oldu. Konser kayıtlarını bazen girip hani tekrar yorumluyorlar, bazen de o haliyle bizlere sunuyorlar. Mert Emir'in ekibi de aynen o haliyle sunmuş. Kibariye ve Mert Emir aynı şarkıda 18 Ağustos 2026 tarihinde Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda söyledikleri versiyonuyla geldiler radyolara. Faruk Emre ve Özgün aynı şarkıda yine bir fiil çalışmayla Arıyorum Ecelime diyecekler birlikte şimdi Güne Bakan'da.

Bu akşam için Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda dünkü programda Yedi Kocalı Hürmüz müzikali var demiştik. Tabii yağmur olunca, havalar daha da serinleyince, hani konser bir derece gidersiniz, ayakta da olsa sallanır durur izlersiniz ama tiyatro ya da müzikal biraz zor böyle havalarda. Öyle olunca da bir kez ertelenen bu etkinlik bu akşam da gerçekleşmeyecek. Artık erteleme değil, iptal oldu. Bileti olanlar biletleri iade edilecekmiş. Olmayanlar iyi ki almamışız diyorlardır kendilerine. Belki kış aylarında bir Merinos'ta kapalı mekanda bir kez daha gelir, Bursa'da sahnelenir. Müjdat Gezen'in Yedi Kocalı Hürmüz müzikali. Yine bir fiil çalışma, Murat Güneş ve Gülden aynı şarkıda. Sen İstanbul'sun.

Sanata Dona ve Zeynep Bastık aynı şarkıda inatla bizlerle birlikteydi. Bu akşam yedi kocalı yürümüş yağmur sebebiyle dedik. Ne yazık ki iptal olmuş. Ama kapalı mekanda güzel bir gösteri izlemek isteyenler, daha önce de izlemeyenler varsa aranızda, bir stand-up gösterisi, çift terapisi ama tek kişilik değil, iki kişilik. Karı koca onlar, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler. Bir kez daha bu akşam saat 20.30'da.

2017 yılında yaklaşık 5.3 milyon seyirciye ulaşarak Türk sinema tarihinin en çok izlenen ilk 10 filmi arasına girmişti. Aile Arasında. Ve işte devam filmi iki aile arasından ilk görüntüler gelmeye başladı. BKM yapımcılığında senaryosunu yine Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu filmin eğlence dolu ilk teaserı sinema severlerle buluştu. Yıllar önce bir düğün telaşında yolları kesişen Nevrotik Fikret'le müzikal vokalisti Solmaz ve beraberindeki iki aile bu kez yepyeni ve çok daha büyük bir karmaşanın tam ortasında kalıyor. Beklenen filmden yayınlanan 1,5 dakikalık tadımlık sahne izleyicileri şimdiden kahkahaya boğarak vizyonda yaşanacak büyük enerjinin ilk sinyallerini vermiş durumda. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerini paylaştı. Bu filmde Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel gibi isimler kadroda yeniden yer alıyor. Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar ve Su Kutlu gibi isimler de ekibe dahil oluyor. İki aile arasında hem de IMAX'te ya da tüm sinemalarda 4 Aralık'ta vizyona girecek. Bekleyenlere duyurulur.

Şimdi haberi geldi. Yedi Koca'da Hürmüz müzikali ile ilgili. Bu akşam yok dedim ama bir tane olmamış arkadaşlar. 19 Ekim pazartesi gününe ertelenmiş. Valla bir hafta yağmurlu gözüküyor hava durumuna göre Bursa. Bu hafta açık havada gerçekleştirilecek konserler ne olacak? Onlar da ya ertelenecek ya da yağmur altında olacak gibi gözüküyor. Yedi Kocalı Hürmüz müzikali bu akşamdan 19 Ekim pazartesine ertelenmiş, yine Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi planlanıyor. Bilginiz olsun. Deep Rise ve Jabbar onların yenisidir. Denendi şimdi.

En son biliyorsunuz bir cüetle Manifest'e eşlik etmişti sevgili Ajda Pekkan. Ve şimdi tek başına şahsen ben diyor radyoda.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Sen benden misin? İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Genelde Yılmaz Erdoğan'ın filmlerine ya da dizilerine şarkı yapar Nilkara İbrahimgil. Yeni dizisi bu hafta yayınlanacak. Acaba dedim ki o dizi için mi kullanılacak bu şarkı, ama dizi yayınlandığında ancak görebileceğiz. İstanbul sen benden misin? Nilkara İbrahimgil'in son çalışmasıdır. Reklamların ardından son yarım saate girerken çaldığım ilk şarkıydı. Ve şimdi bir Serdar Ortaç şarkısı Mustafa Mert Koç yorumuyla, düzenlemesiyle geliyor radyolara. Heyecan.

ne yapalım, içimizde ruhumuzda var böyle arabesk. Tavırlar, haller, durumlar, şarkılar. Aslında Serdar Ortaç aynı pop sanatçısı olarak değerlendirmek çok yanlış. Arabesk desek o da yanlış. Yani fantezi arabesk ya da fantezi pop diyebilirsiniz. Yaptığı şarkıları ki böyle hallere de dönüşebiliyor. Mustafa Mert Koç bir Serdar Ortaç şarkısı. Heyecanı arabesk bir yorumla seslendirdi ve sundu bizlere. Dün demiştim Amerika Box Office listesi böyle hani öğle saatlerinde ulaşıyor ama Türkiye listesi biraz daha akşamüstünü ya da akşamı buluyor. Ve ben hemen ertesi gün yani salı ya da çarşamba iletiyorum sizlere. Ve rakamlar gelmiş Türkiye listesinde de Amerika'da da olduğu gibi. Jessica Chastain'ın başrolünde yer aldığı korku filmi Diğer Anne gösterimdeki ilk 3 gününde 27.221 kişi tarafından seyredilmiş Türkiye sinemalarında. Ben de dün program sonrası gittim sinemada Diğer Anne'yi izledim. Gerçekten çok başarılı ve güzel bir korku gerilim filmi olmuş. Hani bazı yerleri çok abartılı geliyor olsa da geriyor mu geriyor, korkutuyor mu korkutuyor. Hatta zıplayanlar hoplayanlar vardı salonda. Ve diğer salonlardaki filmler ne yazık ki oynamıyorken, seyircisi yokken bu film neredeyse yarı salon doluydu. Diğer Anne herhalde çok beğenildi ve öyle de devam edecek gibi gözüküyor. Hem Amerika'da hem de Türkiye sinemalarında. İlk filmi söyledim, diğerlerini de aktaracağım. Hem de rakamlarıyla ama ne zaman? Nazan Öncel'in daha önce Gökhan Özen tarafından seslendirilen şarkısı. Sahibinin sesinden gelecek, bir de benden dinleyin diyor. Benim için ne yapardın diyor Nazan Öncel şimdi.

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Vahşinin Kalbi 17.590 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korumuş Türkiye'de. Son 3 haftanın gişe lideri Resident Evil ise 16.116 seyirciyle gösterimdeki 4. hafta sonunu 3. basamakta geride bırakmış. Bu film de korku gerilim filmlerinden hoşlananlar ama biraz daha aralarda böyle komik figürler de var. Ve yaklaşık 90 dakika başlıyor bitiyor ve gerçekten de çok beğenerek, severek ayrılıyorsunuz salondan. Diğer anne de olduğu gibi arada sizleri biraz da zıplatıyor diyebiliriz koltuklarınızdan. Farah, Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Tuğba Büyüküstün, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin yer aldığı yerli korku filmi var. Adı Soy. Dün izleyemedim çünkü oynamadı o seansta. Öyle olunca ben de diğer anneyi tercih ettim. İyi ki de onu tercih etmişim. Ama Soy'u da kaçırmamaya çalışacağım eğer. Yakalarsak. 14.161 seyirciyle açılışını 4. sırada gerçekleştirmiş. Bir diğer yeni yerli yapım Ateş ise 9.977 seyirciyle listeye 5. sıradan giriş yapabilmiş. 3 yabancı, ikisi yerli olmak üzere Türkiye Box Office listesinde ilk 5'te yer alan filmleri ilettim. Diğer 5 film ise Mustafa Sandal'ın ardından gelecek. Önce Mustafa Sandal yeni şarkısıyla burada, diyor ki geliversen.

6 numaradan yerli bir animasyon film var. Robo 404. İkinci haftasında 23.646 kişi tarafından seyredilmiş. 7 numarada tekrar vizyona giren, yıllar sonra sinemada izleme fırsatı yakalayabileceğiniz Avengers Endgame Encore var. Sadece 3 dakikalık ek sahnesiyle yeniden vizyona girdi. Çünkü yeni Avengers filmi biliyorsunuz Aralık'ta vizyona girecek. Bir anlamda öncesinde hani bir hatırlatma da diyebiliriz bu film için. 2.634.938 kişi toplamda ikinci gösterimdeki rakamlarla birlikte izleyen sayısı. 8 numarada Örümcek Adam yepyeni bir gün, toplam 11 haftadır gösterimde. Onun da izleyici sayısı 2.834.139. Bazıları bir kez değil, iki kez, üç kez izlemiş filmi, onu da söylemekte fayda var. 9'da yine yerli korku filmi Üç Harfliler Mühür. 10 numarada ise hala yine gösterimde olan, 13 haftadır izlenebilen Odyssey yer alıyor. Türkiye Box Office listesinde ilk 10'da.

Aslı Demirer durur bütün dünya yeni şarkısıyla geldi radyolara. Aspera sahnede William Shakespeare'in Hamlet'i Eray Soykan tarafından yönetildi. Alper Boğatemir oynuyor. Tek kişilik bir oyun. Ve yarın akşam saat 20.30'da izlenebiliyor. Bu oyunun biletleri de bu biletten ve biletinal.com'dan temin edilebiliyor. Cover şarkılarla yavaş yavaş bitiriyoruz programı. Önce Ege kendi şarkısıyla, Erol Temizel'in remixiyle Karanlıktan Aydınlığa.

Ege yaptı böyle bir şey ki 2-3 yıldır daha önce seslendirdiği 90'larda bizlere sunduğu şarkılarını yeni düzenlemelerle, remix versiyonlarıyla bir kez daha girdi stüdyoya ve seslendirdi, sundu. Onlardan biriydi. Karanlıktan Aydınlığa. Erol Temizler remixiyle dinledikten sonra. Aynı şekilde Hülya Avşar'ın da Aradın mı şarkısı Catwalk remixiyle burada. Bir Düğümü Sayın Mustafa Ceceli ile birlikte kendi şarkısı Gönül Yareler içinde için birlikteler. Bu iki şarkıyla da bugünkü programı bitiriyoruz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji, Teknosa da
1: güzel. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
3: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
4: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

0: AzTV ekranlarından merhaba. Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız reel sektörle bugün de karşınızdayız. Bugün Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp Han Avcı bizlerle birlikte olacak. Bugün inşaat mühendisliğine dair konuşacağız. Günümüzde yaşadığımız pek çok konuya da pek çok soruya da yanıt vermiş olacağız. Şimdi bugün programımızın ana çerçevesini şöyle belirledik. 4 maddeyi ekranlarımıza getirdik. Maltepe'deki çöküşün mesajı dedik. İlk başlığımız bu oldu. Şimdi tabii İstanbul Maltepe'de yaşanan bina çöküşünü bugün programımızda konuşacağız. Bu acı olay bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Yapı güvenliği yalnızca deprem anında değil, her gün hayati önem taşıyor. Peki binalarımızı ne kadar tanıyoruz? Denetim süreçlerinde hangi eksiklikler var? Bir binanın ayakta duruyor olması gerçekten güvenli olduğu anlamına geliyor mu? Birazdan inşaat mühendisliğinin penceresinden bu soruların yanıtlarını arayacağız. Diğer yandan kentsel dönüşümde kritik engeller dedik. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin özellikle en önemli gündem maddesi. Çünkü riskli yapıların yenilenmesi gerektiğini zaten biliyoruz ama uygulamada süreç her zaman kolay ilerlemiyor. Finansman sorunlarından bahsediyoruz, mülkiyet anlaşmazlıkları var ve karar alma süreçleri dönüşümü yavaşlatabiliyor. Ama dönüşümün yavaş olması deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini de hatırladığımızda maalesef zaman bizim aleyhimize işlemiş oluyor. Üstelik her binayı yıkıp yeniden yakmak mı gerekiyor? Yoksa bazı yapıları güçlendirerek güvenli hale getirmek mümkün mü? Ama her bina güçlendirilir mi onu da bilmiyoruz. Yanıtını kentsel dönüşümün önündeki engelleri ve çözüm yollarını da süremiz yettiğince yine reel sektörde konuşacağız. Üçüncü başlığımıza geçtiğimizde zemin sıvılaşması ve yapı güvenliği dedik. Şimdi güvenli bir binanın hikayesi oluşturulabilir ama bu hikaye sadece temelden oluşmuyor. O temelin oturduğu zeminden de başlıyor. Özellikle deprem sırasında ortaya çıkabilen zemin sıvılaşması yapıların taşıma güvenliğini de ciddi biçimde etkileyebiliyor. Peki hangi zeminler daha riskli? Zemin etütleri ve doğru mühendislik uygulamaları bu riskleri ne ölçüde azaltabilir? İşte birazdan çoğu zaman gözden kaçan ama yapı güvenliğinin temelini oluşturan zemin konusunu da ele almış olacağız. Geçelim son maddemize. İnşaatta yeni teknolojiler dönemi. Yeni teknolojileri aslında her sektör için konuşuyoruz. Dijitalleşme, yapay zeka her sektörde artık ihtiyaç değil, zorunluluk haline geldi diyoruz. İşte inşaat sektörü de teknolojiyle birlikte hızla değişiyor. Yapay zeka, akıllı sensörler ve yeni nesil yapı malzemeleri binaların daha güvenli tasarlanmasına ve olası sorunların da daha erken tespit edilmesine yardımcı oluyor. Ancak teknoloji tek başına yeterli mi? Bu yenilikleri sahada ne kadar kullanabiliyoruz? Ve tabii buna da baktığımızda mühendislik deneyimiyle nasıl birleştirebiliyoruz? İşte onu da inşaat sektörünün geleceğini şekillendiren teknolojileri ve güvenli yapılar için sundukları fırsatları da konuşacağız. Az önce de söylediğim gibi tüm bu soruların yanıtını vermek üzere çok kıymetli bir konuğum var. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp Han Avcı. Hocam hoş geldiniz AzTV'ye reel sektöre.
1: Merhabalar Can Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın ana çerçevesini 4 maddeyle özetlemeye çalıştık. Ama önemli olan burada sizin vereceğiniz yanıtlar. Çünkü önemli bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle deprem gerçeğiyle yüzleştiğimiz dönemlerde. Şimdi biraz inşaat sektörünün geleceğini aslında konuşarak başlayalım. Sektöre bakıyoruz. Bugün hem artan maliyetlerle hem de deprem ve iklim riskleriyle karşıya. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünü en çok hangi dönüşüm şekillendirecek hocam? Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, inşaat sektörü ülkemizde aslında en önemli aktif sektörlerden bir tanesi. Çok yoğun bir şekilde ilerleyen sektörlerden bir tanesi. Bu sektördeki hızla belirli dönemlerde artış ya da azalış eğilimlerine girebiliyor ekonomik nedenlerden dolayı. Şimdi bakacak olursak bizim inşaatlarda aslında maliyeti en çok etkileyen parametrelerden biri arsa maliyetleri. Yani arsa maliyetleri bazı bölgelerde inşaat maliyetlerinin çok çok üstüne çıkabiliyor. Bazı yerlerde daha düşük olabiliyor. Yine aynı şekilde binaların kat sayıları, ne kadar çok katlı bina olursa burada hani inşaat süreçlerinde maliyet ya da kazanç oranları daha da artmış oluyor. Yani aslında birçok parametre var. Dediğim gibi bizim ülkemizde en çok maliyet etkilenen ana faktörlerinden bir tanesi arsa maliyetleri. Hı hı. Genellikle de kentsel dönüşümlerde dikkat edecek olursak bu arsa maliyetlerinde büyük problemler yaşanabiliyor. Hem arsa sahibi hem de müteahhitler arasında bir anlaşmazlık söz konusu olabiliyor. Burada da bir an önce bu çözüme kavuşturulup bu sürecin düzgün bir şekilde ilerlemesi lazım. Tabii ülkemizde aslında en önemli bu inşaat sürecini etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi deprem. Bizim aslında deprem bilincini tam kafamıza oturtarak bu süreci ilerletmemiz lazım ama maalesef bazen bu durum gözden geçirerek maliyet kısımlarını ön plana aktararak bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Burada da çoğu durumda bazı aksaklıklar yaşanabiliyor.
0: Hocam üzerinde vurgusunu da yaptınız. Artan maliyetler, beraberinde ekonomik baskılar. Şimdi yapı güvenliğini riske atabiliyor dedik. Şimdi güvenli yapı üretirken o aradaki dengeyi nasıl sağlamak gerekir? Yani hem güvenli yapımız olsun ama maliyetten de hani ne kadar kısılabilir? Ne dersiniz bu denklem için?
1: Şimdi inşaatlarda ana maliyeti aslında ince kalemler oluşturuyor. Yani sıva, boya, seramik ya da fayans aslında ince malzemeler bir yapıdaki yapı malzemelerindeki fiyatlarda en çok yapının maliyetini belirleyen unsurlardan bir tanesi. Biz maalesef depremle ilgili alınabilecek önlemlere çok fazla önemsemiyoruz. Çünkü depremle alınabilecek önlemler binanın görselliği açısından bir şeyi teşkil etmiyor. Mesela zemin iyileştirmesi, zemine gömülü yapılar ya da binanın taşıyıcı sisteminde yapacağımız şeyler çok göze hitap etmiyor. Daha çok ince işte sosyal alanlarının olması, işte ince malzeme kalitesinin çok iyi olması gibi unsurlar vatandaşlarımızın daha çok ilgisini çektiği için evet. Ana maliyetleri belirleyen unsurlar da bunlar. Bu yüzden müteahhitler de bu depremle alınabilecek önlemlerde bazı durumlarda çok fazla bu önlemleri almak istemiyorlar. Daha çok vatandaşın gözüne hitap edebilecek, pazarlamayı daha kolay yapabilecek. Malzemelere daha çok yönlenmek istiyor ya da o şekilde bir inşaat anlayışıyla ilerlemek istiyorlar. Burada da ana unsuru atlıyoruz. Yani depremle ilgili yapacağımız şey aslında bizim için hayat öneme sahip bir değerlendirme. Burada inşaat malzemelerinde depremle ilgili bir tasarrufumuz yani depremle ilgili alınabilecek önlemlerde herhangi bir tasarrufumuz olamaz. Bunlar zorunlu yapılması gerekenler. Ama ince malzemelerle ilgili malzeme kalitesiniz daha düşük bir malzeme kullanabilirsin. Bu bir can kaybına yol açmaz ya da farklı yaklaşımlarla yapabilirsin. Burada maliyeti azaltabilirsin. Biz burada sürekli depremle ilgili çalışma yapan hocalar şunu yönlendiriyoruz. Daha çok diyoruz ki binanızı güvene alacak şekilde malzemeler kullanın. Bunlar ince malzemelerden ya da görselliğe daha çok hitap edecek malzemelerden daha önemli. Sebebi de hayatı önleme yani deprem senaryosunda bunlar hayat kurtaracak malzemeler. O yüzden sürekli vurgu yaptığımız şey vatandaşlarımız da

0: vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde, satışı ya da pazarlamayı kolaylaştıracak şekilde görsel tasarıma yönelik daha çok yapılaşma yoluna gidiyorlar.
1: İşte bu konuda siz de vurgusunu yaptınız. Daha bilinçli bir toplum haline gelmemiz çok önemli. Maalesef örneklerini de yaşıyoruz. Evet, bunu biz depremle birlikte anlatıyoruz ama İstanbul Maltepe'de daha çok yakın örneğini yaşadık maalesef. 8 Ekim'de 7 katlı bir bina çöktü. İlk 3 katı çöktü. 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdi burada bilirkişi ön raporu da var. Hani ruhsata aykırı ek katlara ve uygulanmayan yıkım kararına ilişkin bazı tespitler var. Tabii daha süreç netleşecek, net bir şekilde aktarırız ama bu olaya baktığımızda bize yapı güvenliği, ruhsatlandırma ve denetim konusunda hangi eksikleri gösterdi hocam? Yani bir binanın deprem olmadan çökebilmesi, mevcut yapılarımızı da bir değerlendirme biçimimizi nasıl değiştirmeli?
0: İşte maalesef aslında acı bir durum. Bir deprem evet. Yaşamıyorsunuz, bir binanız olduğu yerde çöküyor ve bir can kaybı yaşıyoruz. Gerçekten üzücü ve istenmeyen bir durum. Aslında biz yani şunu bilmiyoruz. Bir sürü çevrede bina var, yapılaşmalar var ama hangi bina ne durumda bilmiyoruz. Belki bunun gibi çok sayıda böyle saatli bomba gibi deprem olmadan yıkılabilecek çok sayıda bina vardır. Bunu da zaten dönem içinde geçen yıllarda da gördük. Konya'da bir bina çökmüştü. En son Gebze'de hatırlıyorsanız bir bina yan yatarak devrilmişti ve bu bina başka bir bina. Yani binalarımızın durumlarını bilmiyoruz. Ne durumda?
1: Evet.
0: Hani normal koşullarda, statik koşullar diyoruz. Biz herhangi nitelikli ayakta kalamayacak binalar var mı? Veya depremde nasıl bir senaryo yaşanır? Hangi bir yapılar hasar alır? Hangi yapılar tam olarak yıkılır? Hangi yapılar ayakta kalır? Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Bu net bilgi bilmediğimiz için de müdahale şansımız zorlaşıyor. Biz yaptığımız çalışmalarla önce şunu söylüyoruz. Önce bir alan tanımlayalım. Alanı tanıyalım. Nasıl tanıyabilirsiniz? Bir alanın önce zemin özelliklerini çok iyi bilirsiniz. Zemini problemli mi değil mi? Ne gibi niteliğe sahip? Ondan sonra üst yapısal özelliklerini bilirsiniz. Ondan sonra da o alana gelebilecek afet durumlarını değerlendiririz. Mesela afetten kastım ülkemiz için bir deprem kuşağındayız. Deprem riski yüksek. Farz edin bir deprem modeli oluşturarak o mesela bina yıkılacak mı yıkılmayacak bunu tespit etmeye çalışırız. Burada amacımız ne? Bir kentsel dönüşüm başlatırken amaçlı ve bilinçli bir kentsel dönüşüm senaryosunu oluşturabilmek. Şu an belediyeler çok sayıda kentsel dönüşümle ilgili çalışma yapıyorlar. Dikkat edecek olursak buradaki yaklaşımları genellikle eski yapıyı yıkıp yeni yapıyı yapmak şeklinde. Bu böyle mi olmalı? Maalesef böyle olmamalı. Daha bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Mesela nasıl hareket edebiliriz? Bir deprem senaryosu yaparak, zemin ve üst yapıyı tanımlayarak hangi bölgeler olası bir depremde hasar alabilir, hangi binalar yıkılabilir bunları tespit etmek. Daha sonra da kentsel dönüşüm senaryolarını bu yapılan tespitler ya da risk analizlerine göre belirleyerek bir iş planı oluşturmak. Yani burada mesela Bursa'ya özelinde verecek olursak bazı mahallelerde, bazı bölgeler zemin açısından daha problemli. Burada üst yapılarda kötüyse burada hasarın büyük olmasını öngörüyoruz. Yani kentsel dönüşüm aslında hasarın fazla olabileceği bölgelerden başlatmamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Maalesef bununla ilgili çok hani nasıl bir senaryo olacağıyla ilgili net bir çalışma yok. Bakanlık bununla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyor aslında. İstanbul'da biliyorsunuzdur yarısı bizden kampanyası devam ediyor ve şu an çok ciddi bir şekilde bu kampanyayla beraber inşaat süreci çok fazla hızlandı. Yani çok fazla artış oldu. Burada biz şunu öneriyoruz, bu kampanyadan vatandaşlarımız, İstanbul'da oturan vatandaşlarımız yararlansın. Böyle bir fırsat her zaman gelmez. Bunu kullanmalarını istiyoruz. Hani aslında bu kampanyaların diğer Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve diğer deprem açısından riskli illere de uygulanması, bu inşaat sürecinin hızlanmasında, kentsel dönüşümün hızlanmasında ve yapının depreme karşı güvenliğinin artmasında büyük rol oynayacaktır.
1: Evet, şimdi İstanbul'da da örneğini gördük, zaten çok fazla da görüyoruz. Siz de söylediniz, Gebze'de, Konya'da, en son işte İstanbul'da binaların kendiliğinden çökmesi olayları. Hani dışarıdan bakıyoruz, evet çok güzel, badanası hani sıvasından bahsedecek olursak. İçeride işte o kapılar, fayanslar, döşemeler, dış görünüş çok güzel ama hani bizim binamız hem zemin anlamında hem de binanın güçlenmesi anlamında ne kadar depreme dayanıklı, işte bu bilgi becerileri edinmemiz gerekiyor. Şimdi kentsel dönüşüm denildiğinde de genellikle binanın yıkılıp yeniden yapılması olarak anlaşılıyor. Böyle de ağırlıklı olarak sistem işliyor. Ama güçlendirme de bir seçenek. Burada tabii

0: zemine vurgu yaptınız hocam ama hem zemin hem de zemin dışındaki seçenekleri düşünecek olursak hangi binalar güçlendirilerek güvenli hale getirilebilir? Yani hangi durumlarda yeniden yapım daha doğru olur?
1: Evet, şimdi şu yeniden yapımla güçlendirme. Yani önce bir binanın riskli olup olmadığını ya da risk derecesini nasıl tespit edilir? Mesela bu çöken bina ile ilgili örnek vermek istiyorum.
0: Evet.
1: Biz aranı inşaat mühendisi olarak binalarda bazı gözlemsel değerlendirmelerde bulunuyoruz. Aynı doktorlar gibi düşünün. Nasıl bir hasta doktora gidiyor? Önce sorgulayarak ya da gözlem yaparak hastayı değerlendiriyor. Ondan sonra da tahlil istiyor. O tahlile göre de hastalığı ile ilgili karar veriyor. Biz aslında binalardaki bu gözlem ya da inceleme süreçlerini bu şekilde devam ediyor. Mesela binaya baktığımızda gözümüze hitap eden problemli bir kusuru var mı binanın? Herhangi bir depremde oluşabilecek zafiyet alanları var mı? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Daha sonra da diyoruz ki binadan bazı tahliller ya da testler yapmamız lazım. Bu tahliller neler? Mesela zemin etütleri yapılacak sondajlar bir tahlil. Yani zemini hakkında bilgi edinmek için. Üst yapıyla ilgili de işte beton numuneleri alıyoruz, karot numuneleri. Bunlar o binanın beton dayanımıyla ilgili bize net bilgileri veriyor. Demir donatılarıyla ilgili bazı tespitler yapıyoruz. Binaların demir donatıları ne durumda? Projesine uygun yapılmış mı? Bunları tespit ediyoruz. Daha sonra da bir deprem programı, deprem analiz programı kullanarak bunu analiz yapıyoruz. Bir depremi simüle ederek bina hasar alır mı? Alırsa hangi elemanları hasar alır? Bunları tespit ediyoruz. Bu tespitler sonrasında da eğer bina riski çıkarsa alternatif yöntemler ya vatandaşlarımızı ne yapmasıyla ilgili alternatif durumlara yönlendiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi binalarının güçlendirilmesi. Şimdi her bina güçlenir mi? Bunu önce açıklık getirmemiz lazım. Her bina güçlenmez. Bir binayı güçlendirebilmeniz için üst yapınızın belli nitelikte olması lazım. Mesela örnek olarak bir beton dayanımının belli bir değerin üzerinde olması lazım. Mesela 10 megapaskalın altındaki binalarda güçlendirme yapılamayacağını söylüyoruz. Neden? Çünkü ilave atacağımız destek sistemler için ankrajlar yapıyoruz. Bu ankrajların tutma durumu zayıf oluyor. O yüzden bu gibi durumlarda önermiyoruz. Veya çok fazla takviye yapmamız gerekiyor. Binanın taşıyıcı sistemi çok kötü. Yapacağımız çok fazla takviye de yapımın yeni de yapım maliyetini oldukça aşıyor. O zaman da diyoruz ki yani bunu güçlendirme yerine yeniden yapmanız daha mantıklı diyoruz. Bu şekilde yönlendirmelerimiz oluyor. Veya bazı binaların üst yapısı çok iyi oluyor. Zemini kötü oluyor. Bir zemin iyileştirilmesi yapılmamış oluyor. O zaman ne yapacağız? Mesela sıvılaşabilir bir alana ya da yumuşak zemine oturan bir binanız var. Üst yapıyı çok iyi yapmışsınız. Malzeme kaliteniz çok iyi. Bina yıkıp yeniden mi yapacaksınız? Burada da diyoruz ki binanızın zemininize müdahale ederek zemin iyileştirilmesi yaparak zemini de dirençli hale getirip depreme uyumlu hale getirebilirsiniz. Yani aslında her bina kendine ait bir vaka analizi ya da bir değerlendirme içeriyor. Buna göre de yol alınması gerekiyor. Burada şimdi, vatandaşın... Evet, buyurun.
0: Hocam şimdi sıvılaşmış ya da sıvılaşma riski yüksek olan zeminden bahsettiğinizde burada bu zeminlerin üzerine kesinlikle bina yapılmaz algısının da yanlış olduğunu görüyoruz. Hani bina doğru bir şekilde temeliyle birlikte yapıldığında bu zeminlerin de aslında üzerindeki binalar güvenli hale gelmiş oluyor diyebiliyor muyuz?
1: Evet, şimdi inşaat mühendisinin geldiği teknoloji çok üst seviyede. Yani biz her koşulda bina yapacak vaziyetteyiz. Sadece doğru teknikleri, doğru malzemeleri kullanmamız lazım. Zaten bazı ülkelerde bu teknolojiyi son seviyede kullanıyor. Mesela Japonya'dan örnek veriyorum. Hep dolgu zeminler, sıvılaşabilir zeminlerin üzerine kurulu alanlar. Dikkat ederseniz hep gökdelenler, havaalanları ve benzeri inşaatlar yapıyorlar ve depremde hiçbir bina yıkılmıyor. Evet. Bunu nasıl sağlıyorlar? Teknolojiyi sonuna kadar kullanarak yapıları ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bizde de zemin sıvılaşması olan alanlarda doğru teknikler ve doğru uygulamalarla, doğru zemini iyileştirmeyle yapınızı hiç depremde hasar almadan kurtarabilirsiniz. Bunun örneklerinde 6 Şubat depremlerinde gördük. 3 yıldır biz üniversite olarak, deprem araştırma merkezi olarak bölgede çalışma yürütüyoruz bakanlığın çeşitli kurumlarında. 3000'in üzerinde bina inceledik. Burada zemin sıvılaşması olan İskenderun bölgesinde Hatay'ın çok ciddi çalışmalar yürüttük. Burada da zemin sıvılaşması çok ciddi yaşanmıştı ve çok fazla bina yıkılmıştı. Evet. Burada binaları gezerken birkaç tane binaya rastladık. Hiç hasar almadan depremi atlatmış. Bu binayla ilgili yaptığımız çalışmalarda binalarda çok ciddi bir zemin iyileştirilmesi yapıldığını tespit ettik. Üst yapısında güzel tasarlanmıştı. Neredeyse duvarlarında çatlak yok denecek kadar azdı. Yani bina iki depremi atlatmış, çok sayıda arçı depremi atlatmış ve ayakta kalmış. Yani bu şu anlama gelecek, Eğer zemin sıvılaşması varsa, doğru teknikle zemini iyileştirirseniz yapınız deprem hasar almadan atlatabilir. Tabii burada da biraz önce bahsettiğim gibi doğru zemin iyileştirmesi önemli. Şu an piyasada çok fazla zemin iyileştirmesi uygulanıyor. Burada da bazen yöntemi doğru seçemiyorlar veya arazide projeye uygun zemin iyileştirmesini yapamıyorlar. Şimdi zemine iyileştirmesi, zemine gömülü bir şekilde inşa edildiği için gözle bunu görmeniz mümkün değil. Hı hı. Yani bu yüzden hani denetim mekanizması ya da yerinde yapmama ile ilgili çok sayıda problemle karşılaşabiliyor. O yüzden denetimlerin bu zemin iyileştirmesinde olması gerekiyor. O yüzden ciddi bir zemin iyileştirmesi yaptığınız zaman binanızı sıvılaşabilir ya da yumuşak zemin de yine aynı şekilde bizim için problemli zeminler. Bu yumuşak zeminlerde de binanız hasar almadan atatabilirsiniz.
0: Evet, şunu da anlayabilir miyiz hocam? Yumuşak bir zemin, yalnız üstüne bakıyoruz, bina gerçekten kuvvetli bir şekilde yapılmış. Ama temelde eksiklikler var. Yapılmış bir binanın temelindeki güçlendirme sonradan yapılabiliyor o zaman.
1: Evet, sonradan tekniklerle uygulayabiliyoruz. Yani bunu herkes yapamıyor. Hı hı. Bazı özel ihtisas, yani eğitim almış kişiler ya da üniversitelerin desteğiyle yapılan çalışmalar. Bunu iyileştirebiliyoruz. Bir de şunu yanıtlayayım isterseniz. Zemin sıvılaşması var. Yapınız çok iyi yapıldı. Yapınız hasar alır mı? Depremde.
0: Evet.
1: Bu çok merak edilen bir durum. Evet. Deprem, binanız istediği kadar iyi olsun. Eğer zemininiz kötüyse, sıvılaşabilir ya da yumuşak zeminse binanız hasar alır. Yani bunu kurtaramazsınız. O yüzden zemin sıvılaşması ya da yumuşak zeminde önlem almanız gerekiyor. Binanızın depremde hasar almasını ya da minimum hasarla atlatmasını sağlamak için.
0: Hocam şimdi tabii kentsel dönüşüm çok önemli başlığımız. Riskli olduğu bilinen bazı binalar da var. Evet, biz bunu vatandaş olarak çoğu zaman dışarıdan anlayamıyoruz ama bazı binalar hani gözle görülür bir şekilde çatlakları görebiliyoruz. Şimdi tabii ki her çatlakta binanın çok yüksek derecede sıkıntılı olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Ama kentsel dönüşüm için baktığımızda da hani yıllarca da tamamlanmayan bazı süreçler oluyor. Buradaki engeli soracağım ben size. Prosedürlerden mi bahsedeceğiz? Mülkiyet anlaşmazlıkları mı? Finansman mı? Hani uygulamadaki sorunlar mı? Neden bu kadar uzun süremizi alıyor kentsel dönüşüm uygulamaları?
1: Ya süremizi çok fazla oluyor. Önce şunu bahsetmek istiyorum Canan Hanım. Durum nedir? Hani binalarımızın şu anki durumu nedir? Olası bir depremde hasar alır mı almaz mı kısmında Maraş depremlerinde yine örnek vereceğim. Hasar alan binaların %75'i, %70'i 99 öncesi yapılardı. Hmm. Aslında bizim için 99 öncesi yapılar deprem açısından hasar alması yüksek olan yapılar. Bunun nedeni de hem bu yapılarda zemin iyileştirilmesi yok, hem üst yapıda hazır beton teknolojisi 99'dan sonra geldiği için çoğu elle döküm beton imalatı yapılmış, nervürlü demir donatılar kullanılmamış ve depremde en çok yapıyı hasar almasını etkileyen parametrelerden bir tanesi binaların içindeki perde sistemler. 99 öncesi yapılarda da bu perde sistemler yeterli düzeyde olmadığı için depremde 99 öncesi yapıların hasar alma riski oldukça yüksek. Bu ülke geneline baktığınızda da 99 öncesi çok ciddi bir yapı stoğumuz mevcut. Bu da aslında bize olayın boyutunu ve olası bir depremde ne kadar hasar oluşabileceği ile ilgili bilgi veriyor. O yüzden şöyle anla, biz aslında baktığımızda gözle çoğu binanın depremde yıkılıp yıkılmayacağını, hasar almayacağını tecrübelerimizden, bilgilerimizden söyleyebiliyoruz. Aslında çoğu illerde de işte özellikle Marmara ilinde çok ciddi araştırmalar yürütüyoruz. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi büyük şehirlerde çok ciddi depremle ilgili hasar alabilecek binaların olduğunu ve hasar düzeyinin yüksek olacağını öngörüyoruz. Burada
0: hocam,
1: da vatandaşımızın
0: buyurun.
1: Burada da vatandaşlarımızın bilinçli olması çok önemli. Maalesef burada en büyük eksiğimiz vatandaşımızın depreme karşı yeterli bilince sahip olmaması. Burada da bir deprem yaşanıyor. Önce bir dikkat ederseniz bir psikolojik durum söz konusu oluyor. Vatandaşlarımız korku ve paniğe sebep kapılıyorlar. Bu panik, endişe ya da mevcut durumlar belli bir süre sonra kayboluyor. Unutuyoruz. Ta ki bir sonraki deprem olana kadar.
0: Maalesef.
1: Yani bu bilinci sürekli taşımadığımız için depremle ilgili bilinç oluşmuyor. Bu kentsel dönüşümde de bu bilinç oluşmadığı için vatandaşlar önce can güvenliğinin dikkate almıyorlar ve ekonomik nedenlerden dolayı işte kentsel dönüşüm süreçlerinde daha çok ekonomik kaygılar, işte bir dairesi olan kişi iki daire istiyor veya
0: metrekare anlaşmazlıkları.
1: Evet, metrekare anlaşmazlıkları çok oluyor. Biraz daha ekonomik ticari boyutunu ön kısmı tuttukları için bu süreçlerde ilerlemekte zorlanıyorlar. Ama dediğim gibi can güven ya da can kaybının önemli olduğunu dikkate alsalar belki bu süreçler daha hızlı bir şekilde ilerler.
0: Hı hı. Şimdi vatandaşın bilinçli olması gerektiğini söylediniz. Bu konu en önemli konumuz olarak masada duruyor. Ama siz şimdi bir binaya baktığınızda işin uzmanları olarak hani risk var mı yok mu anlayabiliriz de dediniz ama vatandaş olarak bunu her zaman anlayabilmemiz tabii ki mümkün değil. Bu riski nasıl anlayacak? Nerelere başvuracak vatandaş? Yol haritası çizebilir misiniz?
1: Şimdi riski şu şekilde anlayabilir. Bazı binalarda biraz önce de sordunuz, ona da cevap vermiş olalım. Hı-hı. Bazı binalarda çatlaklar oluşabiliyor dönem içerisinde. Bu çatlakları neden kaynaklandığını vatandaşımız bilemez, bilemeyebilir. Evet. Bununla ilgili bir yetkili uzmana başvurması lazım. Bunun için de bir inşaat mühendisi tarafından binasının değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer binasında çatlak ya da benzeri durumlar söz konusu ise bu çatlakları neden kaynaklandığının önce tespit edilmesi lazım. Çünkü çatlaklar birçok nedenden kaynaklanabilir.
0: Hı hı.
1: Ya zeminde bir çökme olmuştur, deformasyon, ya binanın yakınında bir kazı yapılmıştır, bundan olmuştur. Veya binanın kolon, kiriş ya da taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem vardır, bundan kaynaklanmıştır. Önce bunu net olarak belirlenip risk teşkil edip etmediğinin belirlenmesi lazım. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımız gerekli duruma başvurabilir. Binaları nasıl sorgulayabilirler? Bununla ilgili de iki tane yol haritası var. Bir tanesi deprem performans analizi dediğimiz yöntem. Diğeri de riskli yapı analizi. Şimdi vatandaşlarımız burada bazı şeyleri karıştırıyorlar. Hani iki tane analiz yöntemi birbirinden farklı. Riskli yapı analizi bakanlık tarafından direkt yasal işlemlerin başlatıldığı bir süreç. Yani vatandaşlarımız binaları için başvuruda bulunuyorlar. Diyorlar ki benim binamın değerlendirilmesini istiyorum. Bakanlık ve çeşitli kurumlar ya da firmalar binayla ilgili deprem analizlerini yapıyorlar. Eğer bina riski çıkarsa belli bir süre sonra bina ile ilgili yıkım kararının alınması gerekiyor ve yasal süreç başlıyor. Şimdi bu yasal süreçle beraber devam eden bir süre olduğu için vatandaşlarımız bununla deprem performans analizini karıştırıyorlar. Deprem performans analizi sizin bilgi almanız için yapılan bir analiz yöntemidir. Burada da bakanlığın yetkilendirdiği firmalar veya üniversitelere başvurarak binanızın depremle ilgili değerlendirmesini isteyebiliyorsunuz. Burada da geliyorlar, biraz önce bahsettiğim gibi binanızın bir görsel değerlendirmesi, zemin etüdü, binadan alınacak testler ve deprem analizleri yapılıyor. Deprem analizleri sonucunda da size bir rapor sunuluyor. Diyor ki binanız bir depremde hasar alabilecek düzeydedir ve bu hasar güçlendirilebilir niteliktedir veya güçlendirilemez durumdadır diye bir rapor. Yani bu raporda bu güçlendirilip güçlendirilemeyeceği ilgili bilgi de size sunulmuş oluyor.
0: Hı hı.
1: Siz buna göre de binanızı görmüş oluyorsunuz. Hani depremde benim binam hasar alır almaz. Hasar alırsa da ne yapmam gerektiğiyle ilgili aslında yol haritası için bir başlangıç adımını atmış oluyorsunuz. Aslında vatandaşlarla yaptığımız sohbetlerde çoğu kişi binasına ya da zeminin kötü olduğuyla ilgili çok değerlendirme yapıyor. Ama bu bir tespit, bir rapor, bir analize dayanmadığı için net bir şekilde elinde bir veri olmuyor vatandaşın ve reaksiyon almasında da zorlanıyor. Yani bir vatandaş bunu yaptırdığı zaman ister istemez psikolojik bir baskı oluşuyor vatandaşta. Binam riskli ve depremde yıkılacak. Ben bu süreci hızlandırmam gerekiyor. Bir an önce bu süreci hızlandırayım. İşte kentsel dönüşümde de bu deprem performans analizleri büyük öneme sahip. Elde bunun olarak bir kentsel dönüşüme gidilmesi durumunda durum bu. Yani vatandaşlar açıklarken de analizlerde binanız riskli. Bunun sürece girmesi gerekiyor diye belki kurumlar ya da belediyeler bununla ilgili daha hızlı reaksiyon alabilirler. Ama bir deprem performans analizi yapılmadan bir kentsel dönüşümü başlatmak istediğinizde burada işte vatandaştan dirençle karşılaşabiliyorsunuz. İşte farklı sorular geliyor. Buraya niye kentsel dönüşümü yapmak istiyorlar? Acaba farklı bir düşünceleri mi var?
0: Evet.
1: Farklı bir yaklaşımları mı var gibi farklı işte durumlarda söz konusu olabiliyor. O yüzden biz diyoruz ki bu afetle ilgili kısımda her şeyin rapor, analiz, test yöntemleriyle belirlenip net bir şekilde durumun ortaya konması lazım. İkinci aşamada kentsel dönüşüm senaryolarının oluşturulması gerekiyor.
0: Hocam siz anlatırken şu da aklıma geldi. Şimdi doğru planlama, doğru teknolojiyle işte yumuşak bir zemine bina yapıldı. Ama şöyle bölgeler var. Mesela burada yapılaşmaya sınır koymak gerekir. Bu binaya, bu zemine hani bu kadar bina olmaz. Ya da belki burada yaşam bile olmaması lazım ama hani binalar dikilmiş. Var mı öyle zeminler? Ya istediğiniz kadar iyi bina, iyi temel yapın dediğimiz noktada.
1: Şimdi de yine Marmara bölgesinden örnek vermek istiyorum. Bursa zemin açısından en kötü illerden bir tanesi. Ben Bursa'yı daha çok Hatay'ına benzetiyorum zemin özellikleri açısından. Oh. Yine Kocaeli oldukça riskli zemin açısından. Balıkesir riskli, Yalova çok riskli alanlar. Ya bunların zemini gerçekten kötü. Olası bir depremde de hasar alabilecek yüksek riskli iller arasında. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da Asya yakasının zemin özelliklerinin daha iyi olduğunu gösteriyoruz. Yani kayalık zeminler oldukça fazla. Avrupa yakasında da işte sahil bölgesi, Haliç, Zeytinburnu'nun sahil bölgeleri, Büyükçekmece, Küçükçekmece'den Avcılar'a kadar giden bölgede de zemin kötü. Yani burada da hasar alabilecek bölgeler bunlar. Zemini kötü olduğu için buralarda deprem etkisini daha fazla hissedecek yapılar. Hı hı. O yüzden bu zemine uygun yapı yapmanız lazım. Yani her zemine eğer yapı yaparsa bilirsiniz. İnşaat mühendisi şöyle bir durum söz konusudur. Zemini kötü olan yerlerde az katlı yapılar depremle uyumlu çalışır. Zemini kaya olan bölgelerde de çok katlı yapılar zeminle uyumlu çalışır. Yani bir kayalık zemini çok katlı yapı yaptığınız zaman depremle uyumlu çalışır. Alüvyon, yumuşak ya da sıvılaşabilir bir zeminde de az katlı yapılar depreme kolay bir şekilde zemin iyileştirmesi yapıldığı atlatabilir. O yüzden o zemine uygun yapıyı yapmanız lazım ama maalesef kimsede bu bilinç yok. Şimdi deprem bölgesinde çok çalışma yaptığımız için mesela yumuşak bir zemin olan bölgede yaptığımız çalışmada altı katın üzerinde hep yapılan analizlerde bizim problem çıktığını gördük ve tespitlerimize de altı katın üzerindeki binaların hepsi yıkılmıştı alanda. O yüzden zemin özelliklerine göre yapı yapmanız lazım. Yeminiz problemliyse buna göre yapı yapmanız lazım. Tabii akıllara şu soru gelebilir. Ben alüvyon zemine ya da sıvılaşabilir zemine çok katlı yapı yapamaz mıyım? Yaparsın ama üst seviyede bir önlem alman lazım. Yani hem zemini bu etkiyi sönümleyecek şekilde iyileştirme yapman lazım. Hem de üst yapıyı çok düzgün bir şekilde tasarlaman lazım ki bu zeminin olumsuz etkisini sönümlesin. Bu yüzden de biz diyoruz ki yani mümkünse alüvyon zeminlerde az katlı yapı yapılması bizim için daha depremle uyumlu çalışması açısından önemli. Kayalık zeminlerde yine çok katlı yapılaşma yapabilir. Yani bu da aslında bir hesap kitap analize dayanıyor. Hangi zemine nasıl yapı yapılacağı ile ilgili.
0: Kesinlikle öyle hocam. Şimdi işin biraz teknik kısmını soracağım. Burada da izleyicilerimizin anlayacağı şekilde en azından bir bilgi vermek amacıyla şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi zayıf veya işte yumuşak zemin dedik. Sıvılaşma riski taşıyan zeminlerde hangi iyileştirme yöntemleri kullanılabilir? Bir zeminin iyileştirilmesi için hangi durumlarda da yeterli olmayabilir? Ona da sizden bir yanıt istiyorum.
1: Evet, şimdi iki zemini birbirinden farklı. Onunla ilgili kısaca zeminlerle ilgili bilgi vereyim. Sıvılaşabilir zeminde genellikle kum, silt ya da granüler zemin dediğimiz zeminlerde gevşek yapıdaysa, yeraltı suyu varsa deprem anında bu zeminler vatandaşın anlayacağı bir dilde anlatacak olursak sıvı gibi davranıyor. Yani evet. Üzerinde yük taşıyamaz vaziyete giriyor. Nasıl denizin üzerinde gemiler yüzer vaziyette, zeminde de binalar yüzer vaziyete geliyor ve binalar olduğu yerde yan yatma davranışı ya da bina zemin içine gömülme davranışı sergiliyor. Yani yükü taşımıyor artık zemin. Hı hı. Zemin sıvılaşması bu. Yumuşak zemin bundan biraz daha farklı. Yumuşak kil dediğimiz malzeme var. Bu deprem etkisini büyüterek yapıya etki ediyor. Yani mesela bir bölge bir birimlik deprem yükü geliyorsa bu yumuşak kiliniz varsa 3-4 belki 5 kat yapı hissediyor bunu. Daha fazla da yapıya yük bindiriyor. Bu da yapının hasar almasını sağlıyor. Mesela Hatay'ın Asi Nehri'nin kenarına doğru düz yapılaşma kalmamış deprem sonrası dikkat edecek olursanız. Burada yumuşak zeminler ağırlıklıydı ve deprem etkisi çok şiddetli hissettiği için yapılar yıkıldı.
0: Evet.
1: Yumuşak zeminde aynı zamanda da zeminde aşırı bir deformasyon oluyor. Yani bir deprem olduğunda yatay ve düşey yanında 40-50 santimetreye varan hareketler söz konusu. Yapı bunu karşılayamıyor. O yüzden de zemin iyileştirmesiyle bu zeminin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak istiyoruz. Zemin iyileştirmesi de birçok yöntem kullanılıyor. Burada işte kazık bir yöntem, jet ya da DSM yöntem ya da farklı yöntemler de var. Bunlardan bir tanesi kullanılabiliyor. Burada da yeni yapılacak yapılarda yaklaşım farklı oluyor ya da bir mevcut yapı yapacağınız zaman durum farklı oluyor. Yeni yapılacak yapıda işleminiz daha kolay. Üzerine herhangi bir yapı olmadığı için makine rahatça gezebiliyor ve birçok tekniği burada uygulayabiliyorsunuz. Ama yeni bir yapı yapılacağı zaman yapının bodrum katına ya da alt katına her makine giremiyor. Yani içeride rahat çalışamadığı için daha sınırlı oluyor. Buradan da bizim kendi üniversite ve çeşitli kurumların, TÜBİTAK'ın desteğiyle, bakanlığın desteğiyle geliştirdiğimiz bor katkılı bir zemin enjeksiyon malzemesi var. Hı hı. Bu malzemeyi biz Japonya'dan oradaki uygulanan tekniklerden aldık. Yani burada onlar zemin sıvılaşması ile ilgili çok uğraştıkları için bu tekniği çok kullanıyorlar ve çok etkili. Biz de bunu aldık, yerli ve milli şekilde onların kullandığı yöntemi biz kendi malzemelerimizle
0: buradan elde ettiğimiz. Bor zaten önemli katkısı, hemen Bursa'nın komşusu Eskişehir.
1: Evet, yani bunu alarak kendimiz geliştirdik. Bu malzeme sıvı gibi, yani su gibi, hı-hı, bir malzeme gibi düşünün. Belli bir süre sonra katılaşıyor, jelleşiyor ve katı bir form alıyor. Bu süreyi çok kısa tutabiliyorsunuz. Yani 5 dakikada katılaşıyor. Bu ne anlama geliyor? Biz zeminle bina içinden küçük delikler açıyoruz. Temelin içinden. Temeli zarar vermeden o temelin içinden donatı tarama cihazıyla tarama yapıyoruz. İki tane demirin arasına gelecek şekilde küçük delikler açıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru enjeksiyonu vererek uygulamayı yapıyor. Burada malzeme zemin içindeki boşluklara yerleşiyor ve belli bir süre katılaşıyor. Bunu temelde belli aralıklarla yapıyoruz ve iyileştirme işlemi sağlıyoruz. Burada ne oluyor? Temelin oturduğu bölge belli bir derinliğe kadar sertleşiyor ve neredeyse kaya formuna dönüşüyor alt kısmı. Böylelikle de zemin sıvılaşmasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani binaları bu şekilde kurtarabiliyoruz. Gemlik'te, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bununla ilgili bir arazi çalışmasını tamamladık, evet, TÜBİTAK'la beraber. Bir tane de mevcut binanın içinden uygulama yaptık ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğini gördük. Diğer malzemelere göre de çok avantajlı. Mesela bir çimento bazlı malzeme kullandığınızda genellikle zemin iyileştirmesinde hep çimento bazlı malzemeler vardır. Çimentonun bir katılaşma süresi var. Yani 18 ile 24 saat arasında katılaşıyor.
0: Evet.
1: Bu bor katkılı malzeme çok kısa, yani daha enjekte olurken katılaştığı için hızlı katılaşma sağlıyor. İşte yeraltı suyu varsa burada yeraltı suyuna karışmadan çok hızlı bir şekilde reaksiyon alabiliyorsunuz. Yine yeraltı suyu varsa bu akış halindeki yeraltı suyunu kesebiliyorsunuz. Yani birçok avantajı var. Dediğim gibi mevcut binaları da böyle içeriden müdahale ederek depreme uyumlu hale getirebiliriz. Yani binayı hiç yıkmadan kurtarabiliriz. Çünkü bu bir milli servet.
0: Evet.
1: Binayı yıkıp yaptığınız zaman hem zemin hem üst yapısı bir maliyet doğrulturacak. Bazı binaların üst yapısı çok iyi olduğu için yapılar buna müsaade edecek. Burada da dikkat etmemiz gereken unsur 2007 yılı ile 2018-2019 yılları arasındaki yapıların üst yapıları iyi nitelikli olan çok sayıda yapı var. Zemin iyileştirmesi yapılmamış olan çok yapı var. Çünkü zemin iyileştirmesi kavramı tam olarak 2018 yönetmeliğiyle, deprem yönetmeliğiyle girdi ve 2019 yılında uygulanmaya başladı. Aslında biz ciddi zemin iyileştirmesini 2019 yılından itibaren uygulamaya başladık. Burada da yine bahsettiğim gibi 2007 ile 2018 yılları arasında çok fazla yapı var. Bu yapılarında, evet, da zemin sıvılaşması ve yumuşak zemin olan bölgelere oturuyor. Üst yapılar iyi, zeminler kötü. Burada da bahsettiğim gibi zemine yapacağınız müdahalelerle zeminde de depreme hiç bina yıkmadan depreme uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu da bir kentsel dönüşüm senaryosu. Yani kentsel dönüşümde yapıyı yıkıp yapmak bir senaryodur. Ya da yapıyı olduğu yerde güçlendirmek ayrı bir senaryodur. Bu da yine mevcut bir yerde yapıyı yıkmadan onu da deprem uyumlu hale getirebilirsiniz.
0: Evet hocam, son 1-2 dakikamız kaldı. Yapay zekayı soracağım burada da size. Bu yeni teknolojiler inşaat sektörünü nasıl değiştiriyor diye sormak istiyorum. Yani burada herhangi bir yapının da oluşacak hasarın önüne daha erken geçmemize sebep olur mu yapay zeka?
1: Şu an yapay zeka çok gelişmiş durumda. Özellikle binanın statik açısından daha çok mimari ve diğer kısımlarda çok fazla kullanılıyor. Yani bir binanın iç kısmını yapay zekaya attığınızda, bunu restorasyon ya da mimari ince malzemeleri yerleştir dediğinizde çok hızlı bir şekilde yerleştiriyor. Statik açıdan ya da zemin açısından da yavaş yavaş gelişiyor. Ama dediğim gibi biraz tecrübe, yani yapay zekanın bununla ilgili gelişmesi gereken belli bir süreç daha olduğunu düşünüyorum. Yani şu an onunla ilgili çok net bir değerlendirme yapamıyor yapay zeka. Ama önü açık, sürekli veri ve bilim geliştiği için yapay zeka zamanla görsel anlamda değerlendirmeler de yapabilecektir. Bizim için görsel anlamı dışında bir önce de bahsettiğim analiz ve testin yapılması gerekiyor. Yani analiz ve aslında tahliller, binayla ilgili tahliller bizim binanın ana durumunu belirleyen parametrelerin en başına geliyor. Yani bu tahliller olmadan %100 şudur budur net bir bilgi sunamıyoruz. O yüzden yapay zeka da gözlemsel bir değerlendirme yapacaktır ama dediğim gibi özellikle mimar ya da diğer kısımlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum yapay zeka. Hı hı.
0: Profesör Doktor Eyüphan Avcı, teşekkür ediyorum ben konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Vatandaşın da bilinçlenmesi açısından söylediğiniz her cümle altın değerindeydi diyeyim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de AS TV ekranlarında reel sektörle karşınızdaydık. İnşaat mühendisliği deprem gerçeğimiz, vatandaşın izlemesi gereken yol, bina güçlendirilmesi ve hatta zeminin önemine dair konuştuk. Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız programda bugün de süremizin sonuna geldik. Tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.
1: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
2: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa da
3: güzel. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Makabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

Yoksa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Ben seni...
1: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji, teknosa'da
2: güzel. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Reklam. Radyo
4: Spor'un her branşından haberler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler ve futbol heyecanı Markaj'da. Süha Gürsoy'un sunumuyla Markaj, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Markaj başlıyor.
5: Markaj'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Süha Gürsoy. Bursa Spor ve Türk Futbolu'ndaki gelişmeleri içeren programımızın bu haftada startını veriyoruz. Sevgili Adnan Örnek'le birlikte tüm gelişmeleri sizler için ele alacağız. Kaptan hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Hem programa hoş geldin, hem Bursa'ya hoş geldin, evet. Hem Türkiye'ye hoş geldin. Böyle bir sırayla devam edelim.
6: Evet,
5: uzun bir seyahatti galiba.
6: Evet, uzun. Yani İsviçre, Almanya, Avusturya, İtalya... En son Bulgaristan'la tamamladık. Eski takım arkadaşlarımızla hasret giderdik.
5: Çok güzel.
6: Tabii iki hafta ara vardı liglere. Milli maç arası vardı. Milli takımı da konuşuruz belki ileride, hı-hı, zaman olursa. Hı-hı. Tabii önceliğimiz yine Bursa Spor ama tabii Bursa Spor bizi üzdü. Ben böyle bir başlangıç yapayım da sonra...
5: Beni götürmüyorsun yurt dışına giderken. İtalya'ya, Avusturya'ya, İsviçre'ye giderken.
6: Götüreyim ya. Yani şöyle...
5: Bir dahakine beraber gidelim.
6: Gidelim. Yani öyle, ya Avrupa'daki bir de milli maçlar vardı. Yani onları da seyrettik. Yani böyle bunları bir arada yapmak lazım. Yani hem futboldaki son gelişmeler, hem oradaki işte UEFA'daki, FIFA'daki gelişmeler... Ya yani bunları gerçekten görmek lazım. Yani çalışmak önemli değil bunlar için. Yani, hı-hı, insan seviyorsa, futbolu seviyorsa, futbol adamıysa dünyadaki, Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek zorunda.
5: Kesinlikle. Kesinlikle. Sen de onu çok iyi yapıyorsun. O zaman bu programımızın startını veriyoruz. Bursa Spor önemli bir yenilgi aldı.
6: Evet.
5: Kritik bir yenilgi aldı. Senin de söylediğin gibi bir milli ara vardı. Bu milli ara sonrasında büyük umutlar beslenilerek çıkılan bir mücadele. Mardin 1969. Ama yine daha önceki maçlarda olduğu gibi Bursa Spor ilk yarılarda kötü, ikinci yarılarda oyunu toparlamaya çalışan bir takım hüviyetiyle mücadele etti. Buradan başlayalım istersen.
6: Ya şimdi tabii ki çok üzüldük. Yani 42 bin seyirciyi...
5: 41.540.
6: İşte 42 bin, evet, muhteşem seyirci. Yani muhteşem taraftar, muhteşem baskı. Yani hep diyorum ya, yani kıskanıyorum. Burada bir böyle bir seyirci önünde maça çıkmak. Sadece teknik direktörlük yaptım da, antrenörlük değil ama yani çok ünlü futbolcular oynadı Bursaspor'da. Çok iyi futbolcular oynadı. Yani herkes böyle bu atmosferi gerçekten, işte Bulgaristan'daydım, eski takım arkadaşlarım Kişev, Vidalov, Gançev, İbrahim. Yani Bulgaristan'da bile Bursaspor'u konuşuyorlar. Yani bir yemeğe gittik. Ya yani nasıl bir seyirci diyorlar? Nasıl bir taraftar? Nasıl bir camia? Yani düşün. Yani böyle bir camianın üzülmesi, böyle taraftar kitlesinin üzülmesi, Türkiye'nin en büyük taraftarlarının, hatta Avrupa'nın da artık sayılı taraftarlarının üzülmesi gerçekten bizi de üzüyor. Yani büyük bir avantaj kaybettik tabii. Birincisi bu. İki hafta ara iyi gelir derken, sakatlar iyileşir derken, daha çok önemli bir oyuncumuz Lincoln'un da sakatlanması aslında.
5: Halil sakat, Lincoln sakat.
6: Ya orada da bir problem var Suha. Yani bu kadar çok sakatlık yaşamaması lazım takımın. Yani iyi bir planlamayla, yani önemli oyuncular sakatlanıyor. Allah korusun.
5: Ama bir de yaşı da olan oyuncular sakatlanıyor.
6: Ama Yanaço bir şey olsa, yani Allah korusun, biz demek ki büyük sıkıntı yaşayacağız. Bak Butra sakatlandı, daha kendine gelemedi. Doğru mu?
5: Doğru.
6: Lincoln de öyle bir şey olursa, bir iki hafta daha bir süre olursa o da öyle. Halil öyle. Yani bunlar işte Lincoln, Iheanacho, Butra, Elitim, işte Halil, bunlar önemli oyuncular değil mi? Bursaspor'un omurgasını oluşturan oyuncular. Ama ben şeye geleceğim. Sana bir şey, yani bir pencere açmak istiyorum. Niye 3-5-2 ya da niye 3-4-3? Niye Zeki stoper oynuyor? Ben buradan girmek istiyorum. Niye yani? Bursaspor bir de her maç...
5: O zaman ben de sana soruyorum. Sen olsan oynatmaz mısın bu şekilde?
6: Oynatmam tabii. Ne gereği var? Yani rakip zaten şey, zayıf. Zayıf derken kimse alınmasın, kusura da bakmasın. Yani Bursaspor için şey bir rakip. Yani ne yaptı ama iki kere kaleye geldi, iki tane gol attı. Doğru mu?
5: Şöyle söyleyeyim. İstatistiklere baktım. %76'ya %24 oyunun hakimi Bursaspor. İlk yarı 1-0 Mardin önde kapatıyor ama ilk yarı Mardin ceza sahasına hiç girmemiş.
6: Ya.
5: Ama 1-0 önde. Bir şut gol. Bu ya kadar.
6: İşte, bu kadar. Ceza sahası dışından
5: o. Evet. O kadar. Ki orada da yani takımın tecrübelilerinden biri diyoruz değil mi? Barış. Barış. Şimdi o kafa topunu sen içeriye doğru mu atarsın, vurursun, yoksa çizgiye doğru mu, taca doğru mu?
6: Ya genelde futbolculara öğrettiğimiz, topu genellikle dışarı vurun, yani kanatlara doğru vurun. Çünkü dönen toplar büyük bir tehlike oluyor. Şimdi, zaten öyle de çok gol atan takım var. Yani şimdi, o bir planlama aslında.
5: Onu söyleyeceğim. Şimdi orada zaten rakibe bir anda farkında olmadan asist yapıyorsun,
6: evet,
5: sen.
6: Ama bu işte
5: kontrolsüz bir pozisyonda.
6: Üçlü savunmanın getirdiği dezavantaj bu. Şimdi Barış bek olsa orada, bek olsa,
5: evet,
6: yanında iki tane stoper olacak zaten.
5: Doğru. Şimdi yani, bir tane stoper var.
6: Tamam, bir stoper var. Çünkü Zeki hem sağ kontrol ediyor hem stoper oynuyor. Kalıyor Alperen geriye. Barış soldan içeri girmeye çalışıyor. Sistemi niye bozuyoruz? Ben onu anlamıyorum. Yani Lincoln yok diye mi böyle oluyor? Yani bunu da bir Mustafa Hoca açıklar diye düşünüyorum. Çünkü gereği yok yani. Bursaspor zaten iyi takım. Yani Lincoln oynamazsa Iheanacho'yu geriye al, yani biraz forvet arkasına al, belki daha çok gol atar, yani daha da yararlı olur.
5: Son 15 dakika sağ kanatta oynadı zaten.
6: Ya, evet, yani şimdi Şaraniş'i oynatıyorsun, Butra solda oynatıyorsun Şaraniş'i. Bir yer değiştir bakalım, al Butra sağa, Şaraniş solda oynamadı ki. Sol ayakla hep sağda oynuyor.
5: Doğru.
6: İçeri girip şut atıyor mu? Atmıyor. Ne yapıyor? Sağa gidiyor, rakibi yanıltıyor.
5: Sağ ayak yok,
6: sol ayakla orta yapıyor. Bravo. Bir de gitsin Baliç gibi bir sol içeri girsin, sert ya, orta yapsın.
5: Ya, Baliç deme, gözünü seveyim.
6: Yok, yani, Baliç gibi derken.
5: Şöyle dedim yani.
6: Sol ayağı var diyelim.
5: Adama dedik ya, Baliç'i buldu mu gene?
6: Acaba dedik.
5: Acaba dedik.
6: Acaba kaldık ama biz.
5: Ondan sonra ya dedik, baktık olmadı, Baliç olmayacak. Ya
6: Frenes, baktık, şey oldu.
5: Franyo olur mu dedik. O da olmadı. Ondan sonra kim olacak o zaman yani?
6: Ya işte
5: kendisi olsun, ama sen zaten uyarmıştın.
6: Evet.
5: Uyarmıştın.
6: Ben de Hırvatistan'dan öğrendim. Yani yoksa Dinamo Zagreb ikinci takımda oynayıp da futbolcu olmayan oyuncu yok. Yani Hırvatistan'ın en önemli oyuncuları çıkıyor Dinamo Zagreb'ten, Hajduk Split'ten. Şimdi böyle bir takımın ikinci takımında oynamak büyük bir şey. avantaj herkes oynayamaz. Ama ne yaptı? İkinci lige transfer oldu. Hı-hı. Gitti Süper Lig'de oynayamadı. Hırvatistan'dan evet. bahsediyorum. İkinci ligde ama ikinci ligde Bursa Spor'un oynadığı TFF 1. Lig çok farklı. 45 bin seyirci önde oynuyorsun. Orada oynuyordun 100 kişi önde. Yani burada bir heyecan var. Yani bir şey bu çocuğu böyle bir harekete geçirmeli.
5: O zaman başka bir soru sorayım ben sana. Bir önceki maç kimdi? Batman, doğru mu?
6: Evet.
5: Batman'la oynadı. Şaraniç kaçıncı dakikada oynanıldı? 35-36. Dakikada evet. oynanıldı. Şimdi 35-36. Dakikada oyundan alınan bir oyuncuyla bir sonraki maçta yeniden ilk 11'de başlar mısın?
6: Başlamazsın ama bir zorunluluk mu dedim acaba ama orada...
5: Şimdi Halil yok orada.
6: Emir Kağan'ı oynattın.
5: Tamam Emir Kağan'ı da
6: ama oynattın. Ama Şaraniç'i nerede oynattın?
5: Sağ kanatta oynattın.
6: Sağda nerede oynattın?
5: Sağ önde.
6: Önde ama üçlü savunmayla oynarken Şaraniç ne oldu? Zaten yapamayacağı şeyleri yapmaya başladı. Savunmaya da yardım etmeye geldi. Yapamaz yani bu. Şaraniç bunu yapamaz. Şaraniç ileride rakibi yalnız yakalayacak, az adamla yakalayacak, hızla ucuma çıkacak ya da hızla sol ayağıyla pas verecek. Sağ ayağını kullanamıyor zaten. Ama buna uygun bir oyun sistemi sunmak lazım. Bir de Suha'cığım bir şey söyleyeceğim. Biz her maç ilk yarı sonunda 3 oyuncu değiştirmek zorunda mıyız?
5: Asıl soru bu.
6: Ya, her maç yani 30. dakika, 35. dakikada 3 oyuncu, 45. dakikada 3 oyuncu. Demek ki bizim kurduğumuz ilk 11'lerde bir sıkıntı var. Yani
5: neden kaynaklanır?
6: İşte rakibe bir sisteme uygun bir 11 kullanmıyoruz. Yani sistem değiştirmeyi ben anlamadım. Yani gerçekten Bursa Spor iyi takım. Yani Bursa Spor'un şu anda üçlü oynamasına ihtiyacı yok. Yani 3-4-3 ya da 3-5-2 oynamasına ihtiyacı yok. Zaten iki tane bek gelmeyecek geriye. Rakip Mardin. Yani iki tane bek hem Zeki ya da kim oynayacaksa, Rahmetullah oynayacaksa ya da solda Barış oynayacaksa ya da Bayramam oynayacaksa, kim oynayacaksa zaten devamlı hücum yapacak. Gelmesinler zaten. Hı hı. İki tane stoper bizim bütün defans anlayışımızı bitirir. Ama bir hafta Alperen, bir hafta Batuhan, bir hafta Ertuğrul. Yani Ertuğrul hiç oynatmadı. Hı hı. Zeki yani. Zeki stoper oynayamaz yani. Nasıl? Çocuk aylardır stoper oynamamıştır. Yani gereği mi var? Batman'ı çok mu hafife aldık biz? İki kere Batman diyorum özür dilerim. Mardin'i hafife mi aldık? İlk kere Batman'ı da hafife aldık orada.
5: Evet.
6: Değil mi?
5: Sonrasında değişti oyun.
6: Değişti. Ama şimdi her zamanda şapkadan tavşan çıkmıyor.
5: Evet.
6: Çıkmıyor. Yani üç tane değişiklik bazen işte ters de tepebiliyor. Yani sen...
5: Ki değişiklikler bir anlamda tuttu diyelim. En azından 3. bölgeye Bursa Spor 2. yarı daha fazla oyunu yıktı.
6: Ya ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Tamam. Bursa Spor'un yapacağı her değişiklik tutar.
5: Çünkü yani, kaliteli oyuncular.
6: Ama bunu böyle bir alışkanlık haline getirip yani şöyle de bir şey mi oluyor acaba? Ben anlamıyorum. Ben de yani...
5: Hepimiz birbirimize soruyoruz.
6: Evet. Çıkamıyoruz işin içinden. Yani ben işte ilk 11'i çıkartıyorum ama ben yaptığım değişikliklerle maça damga vururum mu diyor.
5: Bence onu hiçbir teknik direktör demez.
6: Ama ya. Böyle oluyor şimdi her hafta.
5: İlk 11 maçı götürecek 11'dir. Yeri gelir... oyuncuların yorgunluğu sebebiyle oyuncu
6: değiştiriyor. Bazen bir ama tane oyuncu Bursa değiştiriyorsun. Spor... 90 dakika öyle tamamlıyorsun. Bazen öyle oluyor. Yani takım 1-0 galip. Gordomin yapardı bunu. Çok az oyuncu değiştirdi. Hı hı. Ama 1-0 kazanırdık. 56 puanla Süper Lig'de en fazla puan yakalayan takım olduk. Yani

0: Yani zaten Bursaspor baskılı oynuyor. Bir şey yapabilir. Zaten devamlı sağ kanattan orta geliyor. Baran 2-3 tane de biliyorsun kafayla gol kaçırdı. Yani Iheanacho pozisyona giriyor. Yani bir 10 dakikamız daha var derken bir kırmızı kart gördü Mustafa Er. Yani gereksiz olabilir. Hakem haksız olabilir. Kötü de karar vermiş olabilir ama sen orada durman lazım artık. Bak son oyuncu değişikliğini yapamadın. Doğru mu? Bursaspor 4 oyuncu değişikliği yaptı, değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani ben de öyle hatırlıyorum.
0: Evet evet öyle.
1: Öyle.
0: Bakalım. Yani ama şimdi mesela bek, bak ben sana bir olacağı söyleyeyim mi? Bekir'i oynattın. Değil mi? İlk yarı çıkart.
1: 46'da 3 oyuncu değişikliği yapıldı.
0: Eyüp, Hüseyin,
1: Baran
0: girdi.
1: Ondan sonra 80'de de Ertuğrul girdi.
0: Tamam bu kadar. 4 oyuncu değişikliği. Doğru. Doğru yani. Şimdi belki olsam bir oyuncu değişikliği daha yapacağım. Değil mi? Orada o stresle yardımcı antrenör oyun değişikliği falan düşünmez ki. Yani bir tane daha böyle bir gol atayım diye. Ertuğrul'u gönderdiler zaten santrafora. Ya şimdi Baker'ı oynattın.
1: Ben Baker'ı bir daha oynatmam.
0: Yani şimdi zaten Baker'ı o zaman niye aldık? Bu soruyu da soralım o zaman.
1: O zaman Baker'dan devam edelim. Şimdi sen mutlaka sözünü tamamlayacaksın
0: Baker'la
1: ama.
0: Baker'la ilgili de söyleyeceklerim var ayrıca.
1: Benim de. Yani hadi sen tamamla ondan
0: ben
1: sonra ben
0: şey olarak şey yani ben şimdi ömrümün yarısını Avrupa'da geçiren birisi olarak bu futbolcuları gerçekten iyi tanıyorum. Yani Avrupa'da çok arkadaşım var. Network'üm çok iyi. Bak yani sen bana bir futbolcu desen ben sana haritasını çıkartayım. Şimdi bu Baker'ı alırken biz bir baktık mı bu adamın çoğu maçın hangi şeyde? Bu Baker yaklaşık 6-7 senede 14 tane takım değiştirmiş.
1: Evet.
0: Niye değiştirdi? Artı bir de A takımdan çok bu adam U23 takımda oynamış.
1: Doğru.
0: Yani bu da bir istatistik yani iyi veya kötü. Bursaspor'a transfer edilirken milyon dolarlara...
1: Üst düzey takımlar olabilir belki.
0: Olabilir, olabilir ama daha çok U23'ünde oynamış.
1: Rezerv takımlarında yani oynamış. Formaş.
0: Niye orada oynamış? Yani bu oyuncuyu alırken bir değil mi Bayramov'u alırken, bu oyuncuyu alırken, Çaraniç'i alırken yani bunları da bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum.
1: Üç yabancısından Bursaspor verim alamıyor.
0: Alamıyor.
1: Yani Çaraniç, Bayramov ve Baker. Baker daha önce bu karşılaşma öncesinde 4 kez oyuna hamle oyuncusu olarak girdi. Sakatlığı var denildi. Sakatlığını atlattı. Ardından ilk 11'de başladığı ilk müsabaka Mardin 1969 ilk 45 dakikada herhangi bir varlık gösteremediği için kenara çekildi. Şimdi ben o zaman şurada soru işaretini sorarım, koyarım. Yani bu oyuncuyla ben ligin ikinci yarısında devam etmeli miyim, etmemeli miyim?
0: Evet.
1: Gelelim Bayramov'a. Şimdi Bayramov solda oynadı, sağda oynadı, sol önde oynadı.
0: Sağ önde oynadı. Orta sahada oynadı.
1: Orta sahada oynadı. Hiçbir yerde verim alamadı. Şimdi bu oyuncuyla da ilgili soru işareti bende oluşur. Ligin ikinci yarısında ben bu oyuncuyla devam etmeli miyim, etmemeli miyim?
0: Gelelim Şaraniç'e.
1: Şimdi Şaraniç hep ters ayaklı sağ kanatta oynadı. Solda oynamadı değil mi?
0: Oynamadı.
1: Öyle hatırlamıyorum. Ben de aynı şekilde hatırlıyorum. Şimdi hadi diyelim onu da kalan ligin kalan bölümünde bir iki kere sol önde deneyelim, denensin diye düşünüyorum. Şimdi bu oyuncuyla ilgili de ben ligin ikinci yarısında devam edip etmeme konusunda kafamda soru işareti olur. Yani Bursaspor'un özellikle kanat organizasyonlarını ligin ikinci yarısında daha iyi yapabilmesi adına transfer döneminde, ara transfer döneminde net kanat oyuncusu alma zorunluluğu doğdu. Benim görüşüm bu. Çünkü eldeki mevcut yapıyla kanat oyuncusu yok Bursaspor'un. Sadece sol kanatta Butrah var. O
0: %100 haklısın. Gitti mi senin yabancıların %50'si?
1: O kadar.
0: Gitti. İyi bir yabancı. Ne yap? Mardin ne yapmış? Ne yapmış Mardin?
1: Evet.
0: İyi transferler yapmış. Değil mi? Dimitrov almış,
1: tabii. İyi transferler yapmış.
0: Yani bazen böyle her böyle düşündüğün oyuncu kapasitesinde zaten verim vermiyor. Onda yani onda bir pay oluyor yani. Her takımda oluyor. Ama Bursaspor'a yakışmaz ki yani. Bu Bursaspor'un aldığı her oyuncuyu maksimum seviyede kullanması lazım. Yani %80 verim alması lazım Bursaspor'un.
1: Bizim kimlerden verim alıyor? Bakalım o zaman. Butrat'tan verim alıyor mu? Alıyor.
0: Alıyor.

0: Eğitimden alıyor mu? Alıyor. Alıyor. Lincoln'dan alıyor mu? Alıyor.
1: İHA'dan alıyor.
0: İHA'dan zaten Türkiye
1: alıyor. Verim alıyor.
0: Ya Türkiye verim alıyor. Alıyor. Yani Bursa Spor sahada verim alıyor. Türkiye reklam anlamında verim alıyor. Şimdi bu dört oyuncudan bir sıkıntı yok. Zeki'den verim alıyor mu? Alamıyor. Alamıyor. Yani benim görüşüm bu.
1: Evet.
0: Zeki ile ilgili görüşüm mesela.
1: Şimdi
0: devam edelim. Zeki ile ilgili konuşacağım demiştim.
1: Ya Zeki ile ilgili yok.
0: Baker ile ilgili
1: konuştum yani. Baker maçlarının çoğunu U23 takımında oynamış. Yani evet. Bunu da iyi analiz etmek lazım. Yani ben biraz bir de misyonundan uzaklaşmasın Bursaspor ya. Bursaspor'un hiç mi altyapıda oyuncusu yok? Yani bir tane böyle koyabileceğimiz, sonradan oyuna sokabileceğimiz yıldız adayı oyuncu
0: şu
1: mu?
0: Şu anda yok.
1: İlan'dan bahsettik değil mi? İlan Fakıl'dan.
0: Evet.
1: Geçen programda. Hani daha sonra bahsederiz ya. Şimdi bu trağı alırken İlan hiç mi gözümüze çarpmadı? İkisi de aynı ligde oynuyor. İkinci ligde oynuyor. Hiç mi İlan, yani bu kadar bir sistem var mesela. Şöyle söyleyeyim. İki tane dünyada büyük sistem var. Hep bütün üst seviye teknik adamların hepsi bilir bunu. Dünyadaki bütün maçları veren iki tane, birisi İtalyan, bir Rus, bir tane de İngiliz çıktı şimdi. Üç tane firma vardır. Sen buradaki şeyini alırsın, dünyadaki bütün maçlarını seyredersin. İkincilik, üçüncülik, amatör kümeyi bile belki, milli takımlar, alt yaş grupları, hemen hemen her maçı seyredebilirsin. Bana desen ki Afrika'dan şu maçı seyrederim. Yani Güney Amerika'dan şu maçı, aldığım parasını verip aldığım sistemle maçı da seyrederim. Ayrıca bu platformlar analiz de yapıyorlar.
0: Evet.
1: Oyuncunun yaşantısına dair analizler yapılıyor. Yani bu kadar dünyayı taramanın bu kadar kolay olduğu, dünyanın en büyük platformlarına sahip olduğun, ki benim de var mesela. Benim de şifrem var mesela. Ben de dünya para veriyorum. Aynı platformlardan bir oyuncu seyretmek istediğimde oradan seyrediyorum. Şimdi analiz de yapıyor. Her türlü istatistiği de senin önüne veriyor. Yani bu bunca sistemden Bursaspor %50 kayıpla çıkmaması lazım. Değil mi? Dünyanın geliştiği, yapay zekanın geliştiği, dünyanın en büyük platformlarına sahip olduğun analiz, gözlem platformu, scout platformlarından bahsediyorum. Sahip olduğun bir platform sistemi varken, şimdi Bursaspor'un scout ekibinde kaç kişi çalışıyor? Çalışıyor yani, bayağı arkadaş çalışıyor.
0: Birileri var.
1: Ama
0: yani tam sayı bilmiyorum.
1: Birileri varken var. Yani biz Iheanacho'dan, Iheanacho ki bilinen oyuncu Celtic'ten geldi. Yani elitimde bilinen oyuncu, Kolombiya milli takımının ön liberosu. Evet. İşte Adi Butra'da iyi bir iş yaptın. Ama şimdi geriye kalanla da iyi iş yapmamız lazım bizim. Bursaspor'un bu kayıplara tahammülü yok. Bursaspor büyük takım. Bursaspor bu sene Süper Lig'e çıkmak zorunda. Bursaspor'u sen Suat seyrettiğinde ya da Mardin'deki, Batman'daki, Van'daki, Siirt'teki, Edirne'deki bir arkadaş Bursaspor'u seyrettiğinde ya Bursaspor'u sistemi bu demeli.
0: Şu anda bu yok mu?
1: Yok. Şimdi nasıl olsun? Şimdi ilk yarı 3 oyuncu değiştiriyoruz haftalardır. Bu demektir ki Bursaspor'da eğer bir takımla çıkıyorsan, iyi bir takımla belki 90 dakika bununla tamamlarsın. Evet. 4-4-2 mi oynayacaksın? 3-5-2 mi oynayacaksın? 3-4-3 mi oynayacaksın? 4-2-4-1 mi oynayacaksın? 4-1-4-6 mı oynayacaksın? 4-7 mi oynayacaksın? Yani varsa bir sistem, Barcelona sen ne yaparsın? Barcelona pas yapar. Pas yapa yapa, kanatları kullana kullana.
0: Yorar seni, yorar seni.
1: 8 tane adamla hücum yapar, dönen topları alır. İspanya Ligi'ni şampiyon olarak bitirir. Evet. Bursaspor'da böyle bir takım.
0: 9'da 9 yaptı değil mi onlar?
1: Evet. Bursaspor'da böyle bir takım. Yani Bursaspor'un da 9'da 9, şimdi Barcelona'dan örnek veriyorum. Hı hı. Yapması lazım. Bursaspor'un 3 puan geride olmaması lazım. Bursaspor'un en az 5 puan önde olması lazım bu kadro kalitesiyle. Onun için yani ben de bunları söylerken yani gerçekten Mustafa'ya da saygı duyuyorum. Başkana özellikle gerçekten üzülüyorum. Yani sen bu kadar para harca. O zaman başkan da bir şeyleri böyle şeye koyması lazım, önüne koyması lazım. Yani benim %50 transferde kaybım varsa burada bir problem var demesi lazım. Yani doğru değil mi Suat?
0: %100 haklısın.
1: Yani onun için biz hepimiz Bursaspor gönüllüsüyüz. Yani
0: ya burada şunu sorgulamıyoruz. Şimdi burada Mustafa Er de Bursaspor'un elbet iyiliğini istiyor.
1: Tabii ki. Ya bir teknik adam olarak da istiyor tabii.
0: Enes Çelik de doğal olarak
1: ya Enes Çelik istiyor. Zaten
0: ondan sonra
1: doğal olarak 200 senedir zaten elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Ondan sonra bizler de aynı şekilde tribündeki işte 45 bin kişi de aynısını istiyor.
1: Ya biz zaten onlara üzülerek yani Bursaspor Mardin'e yenilmesiyle o üzüntüyle biz bunları söylüyoruz. Bak, yoksa
0: şimdi, devam et. Tamam, devam.
1: Ya yoksa bizim teknik direktör en iyi arkadaşımız, yardımcıları arkadaşımız.
0: Tabii ki canım.
1: Başkana zaten gerçekten büyük saygı duyuyorum. Yani elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bence biraz başkanın da takımdakilerin de biraz desteğe ihtiyacı var. Mental anlamda, destek teknik anlamda, taktik anlamda, scouting anlamında desteğe ihtiyaçları var. Yani biz buradaki kayıp %50 ise biz Süper Lig'e çıkınca demek ki kaybımız bizim %70'lere çıkacak. 13-14 yabancıyla.
0: Evet.
1: Yani biz onun için bunların önüne geçmek zorundayız. Biz Bursaspor'un 3 puan geride Kayseri Spor'u takip etmesini istemiyoruz.
0: Evet. Şimdi o zaman başka bir şey. Oyuncu bazında gideceğim. Şimdi sabah yayında da bunu söyledim. Sevgili Mahmut Uçakcan'la yaptığımız yayında da bunu söyledim. Takımın en tecrübelilerinden biri kim? Zeki Yavru, doğru mu?
1: Suat, çok özür dilerim ya. Bir şey aklıma geldi. Bunu söylemem tamam. gerekiyor. Şimdi sen dedin ya, sen zaten oyuncu bazlı gittiğinde yine karşımıza çıkacaktı Hı-hı. bu. Yazdın oraya değil mi isimleri? İşte dört tane oyuncu şey,
0: evet.
1: Kanat oyuncusu lazım evet, dedim mesela.
0: Evet, evet.
1: Abi biz iki kere gelip iki kere gol atan bir takımla karşılaştığımız zaman, bunu Karagümrük maçında da yaşadık, Batman Petrol'ün ilk yarısı yaşadık. Evet. Iğdır'ın ikinci yarısı yaşadık. Bu maçta ikinci. O zaman bir savunmada büyük problemimiz var değil mi?
0: %100.
1: Evet. %100. İki kere gelip iki gol atan bir anlayışla karşı karşıyayız biz.
0: Bak, sezon başından bu yana Bursaspor bütün maçları domine eden takım. Yani evet. istatistik anlamında. Yani bakış açısına göre değişir tabii rakamlar.
1: Ama başkan dediği gibi geceyle gündüz gibi oldu.
0: Geceyle gündüz gibi. Şimdi ilk yarıda başka, ikinci yarıda başka.
1: Ya da ilk yarıda başka, ikinci yarıda başka.
0: Aynen. Aynen öyle.
1: Olumlu veya olumsuz.
0: Olumlu ya da olumsuz. Bravo. Birbirini tutmayan bir tablo var burada.
1: Evet.
0: Şimdi bu tartışılır. İşte sebepleri araştırılır ki mutlaka bunu teknik heyet mutlaka bunu araştırıyordur. Araştırmıyor evet. diyemeyiz. Çünkü o bilgi birikime sahip insanlar oldukları için Bursaspor'un teknik direktörlük koltuğunda oturuyorlar
1: Kesinlikle.
0: Ve yardımcıları. Şimdi onu bir yere koyalım. Şimdi bir de madalyonun öbür tarafı var. Şimdi Zeki Yavru. Bak Zeki Yavru. Takımın en tecrübelisi. 35 yaşında. A milli takım seviyesinde bir oyuncu. Tamam mı? Ya sen stoper oynayabilirsin. Bir şey yapabilirsin. Ya hakem sana devam et diyor. Ve hakem o sırada sana bakıyor. Senin olduğun yere yakın. Sen yerde oyuncu var diye topu taça atıyorsun. Orada artık saha içerisinde ne konuşuldu, ne yapıldı vesaire. Ya zaten maç bitmiş. Tamam, belki şunu yapabilirsin. Fair play ödülü alabilirsin. Ya kusura bakma da başka maçta al fair play ödülünü. Başka bir pozisyonda al. Başka bir yerde al.
1: Evet.
0: Tamam mı? Bak fair play ödülüne saygım sonsuz.
1: Evet,
0: bak
1: evet.
0: saygım sonsuz. Ama orada hakem zaten sakatlığı görmüş. Hakem bir şey olsa zaten
1: durduracak
0: ya. Durduracak. Kafaya darbe yok başka bir yer. Kafaya darbe olsa zaten durdurmak zorunda.
1: Evet. Ya kan olsa durdurmak zorunda.
0: Kan olmak zor olduğunda zaten durdurmak zorunda. Zorunda. Ya arkadaş sen niye topu taça atıyorsun? Niye atağını kesiyorsun? Kendi atağını kesiyorsun. Çıkmışsın. Gelelim öbür pozisyona. Mustafa Er orada patladı zaten sinirlendi. Ha, o da başka bir şey. Orada da bir öfke kontrolü hikayesi var. Daha kontrollü olması lazım Mustafa Er'in.
1: Kesinlikle.
0: Bak öfke kontrolünde daha kontrollü olması lazım. Daha böyle sakin olması gerekiyor. Artık dördüncü hakemle nasıl bir münakaşaya girdiler, nasıl bir söz geçti aralarında bilemiyorum. Gelelim Bursaspor'un yediği ikinci gole. Ya maç bitmiş artık ya. Maç bitmiş. 90+7, 96+'dasın. Atak yemişsin. Abi düşüreceksin. Düşüreceksin ya yeme. Ya şimdi sen stopersin. Orada düşürmez misin oyuncuyu?
1: Ya,
0: kesemeyeceğini anladın yani. Yakalayamayacağını anladın. Pozisyonunu durduramayacağını anladın.
1: Kendini düşünmezsin. Orada artık takımı düşünürsün.
0: Heh.
2: gitti abi. Evet. Kırmızı kartı görür mü abi? Görürsün.
1: Yani, o belki senin birçok şeyine mal olur ama evet. Yani
2: o... rakibi sakatlamayacak derecede
1: tabii, yani
2: futbol oyun düşün. Kurallarının evet. içerisinde rakibi düşürürsün. O oyuncuyu ceza sahasına sokmazsın.
1: Ya işte onu dedim yani.
2: Ya burada bunu Zeki yapıyorsa demek ki konuyu nereye bağlayacağım? Bursaspor'un saha içindeki lideri kim kaptan? Öyle biri var mı? Yok.
1: Yok mesela takım
2: kaptanlıktan geldik bak kaptanlıktan geleceğim yeah. zaten. Ya evet. biz 3 hafta önce 4 hafta önce bu stüdyoda neyi konuştuk? Bursaspor'un kaptanı kim dedik? Evet. Bak Matışlı'ya kaptanlık yakışıyor mu? Yakışıyor. Ama arkadaş olmuyor. Olmuyor. Yani
1: biraz uzak kalıyor.
2: Uzak kalıyor.
1: Bir de genç oyuncu. Heh. Yani bu kadar sorumluluk yüklemek olmaz.
2: Olmaz.
1: Biz kaptanlığı konuştuk seninle.
2: Evet.
1: Yani var bir tane lider var. Yani yabancı da olsa şey de olsa bir ağırlığı olan. İnan bana ağırlığı var onun. Şey dediği sağ içinde değil sadece sağ dışında da var.
2: Ya Iheanacho'yu yap kaptan ya da onu sağ içi lider ilan et.
1: Ya yani zaten şey olsun bunu yani. Konuştuk yani adam milli takım oyuncusu. Kendi milli takımda gol atıyor.
2: Evet.
1: Uluslararası seviyede en yüksek standartlarda oynamış. Sen de zaten Türkiye'nin dünyanın gündemine girmiş. Yani liglerin en fazla gol atan, en fazla asist yapan forveti. Yani bir şeyler yap artık onunla ilgili. Onu da onur etti mi yani? O bu hafta ben onu mesela şey gördüm. Gol atmasına rağmen biraz kopuk gördüm yani. Bir şey yap yani adama bir liderlik vasfı var zaten. Yani şart değil ki sen. Yani böyle bir statü, bir belirli bir prosedür yok ki. Yok kardeşim ben bunu uygun gördüm. Millet başının üstünde yeri var ya şu anda. Yani oradan gireceğim. Yani sen şimdi... Transferleri tekrar değerlendirmek lazım Bursaspor'da. Yani Bursaspor'un artık transferde yara almaması lazım. Ama bu bir maliyet yani onu demek istiyorum.
2: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım ben sana. Bu yenilginin hasarı hangi boyutta olur?
1: Ya teknik anlamda büyük hasarı oldu. Yani şimdi Bursaspor bir türlü şeyi yapamadı bu sene. Ya biliyorsun yani Allah korusun yani dilimi sırayım. Bu takımda teknik direktörler 2-3 yıldır, 2 yıldır giderken gidiyorlar. Hı hı. Yani onun için başkan önlemini alabiliyor yani. Onun için dikkat etmek lazım.
2: Herkes
1: yani.
2: Dikkat edecek. Evet. Oyuncu da dikkat edecek.
1: Tabii edecek.
2: Bak oyuncu ama, da dikkat edecek, herkes dikkat edecek.
1: Bak
2: teknik
1: şimdi,
2: kadro da dikkat
1: şimdi
2: edecek.
1: Şimdi şöyle bir problem oluyor bak ben sana söyleyeyim. Nasıl bir problem oluyor? Şimdi Baker çıktı 45'te.
2: Evet.
1: Baker'ız artık özgüven gitti. Hı hı. Şaraniç 2'dir, 3'tür, 30, 35'te, 45'te artık...
2: Bayramov gitti.
1: Bayramov zaten gitti.
2: Evet.
1: Şimdi sen bu oyuncuları da diri tutmak lazım değil mi? Yani sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor. Batuhan mesela.
2: Bu arada Soner de sakattı bu maçta.
1: Soner de sakattı. Soner de mesela. 2-3 maç oynatmadın, sonradan 5 dakika, 10 dakika. Son Batman maçında 30, 35'te oyuna soktun ki kaliteli oyuncu. Yani Soner'in bu takımda her zaman özellikle iç sahada... oyuna kilidi açması açısından elitimle Lincoln'le Lincoln olmadığı zaman Emir Kağan gitti. Emir Kağan da kafa gitti şimdi 45'te. Sen koyuyorsun. 5 hafta oynatmıyorsun. 45'te oyundan alıyorsun. Böyle de bir sıkıntı olacak şimdi.
2: Mesela geldiği günden bu yana şimdi Baran evet biraz olabilir de Emir Kağan Gültekin hep benim için büyük bir soru işareti. Ben faydasını çok fazla göremedim.
1: Evet.
2: Yani evet böyle bir oyuncusu var Bursaspor'un çok iyi faydalanıyor diyebildin mi?
1: Sen peki bir şey soracağım sana. Baran'ı oyuna alıp da sol kanatta oynatır mısın?
2: Baran'ın yeri sol kanat değil ki.
1: Nerede oynadı dün? Butra sağa geçti.
2: Evet.
1: Baran solda oynadı. Ya yap yani dön artık yani dörtlüye dön ya. Zeki'yi at sağa, Barış'ı at sola. Alperen Emrah yapsın. Beğenmediysen Botan'ı al oyuna, Ertuğrul'u al oyuna, kaptanı al oyuna. Yani yap o zaman yani Iheanacho Baran yap. Koy şeyi Butra sola.
2: Ben Iheanacho'yu mesela sağ kanatta ya gol atman gerektiği dakikalarda bak en çok gol atman gerektiği dakikalarda kim gol atıyor Bursaspor'da?
1: Iheanacho.
2: Iheanacho son 15 dakika nerede oynadı? Sağ kanatta oynadı.
1: İşte
2: ceza sahasına giremedi.
1: Ne yapsın
2: zaten bu? Ceza attığı golde ceza sahasının dışından çektiği şutla oldu.
1: Evet evet.
2: Çünkü ceza sahasına giremedi son 15-20 dakika Iheanacho. Adam pas alamıyor. Topla buluşamıyor evet. cezası ya aslında.
1: Artık ne yapmak istedi? O kendisi topu almak ve bir şeyler üretmek istedi.
0: Sevgili Mehmet Gerçeksi ve Sinan Hocam'la, Sinan Çavun'la beraber maçı seyrettik. Onlara da şunu söyledim. Pablo oynadığı dönemde oyun sıkıştığında sol bekten topu çıkartırdı. Hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Yani savunmanın soluna kadar gelirdi, oradan oyunu kurmaya çalışırdı.
1: Savunmanın önüne geliyordu, stoperlerden topu alıyordu. Heh,
0: aynen. Şimdi Iheanacho da ceza sahasında topla buluşamıyor. Bari uzaktan şut çekeyim deyip sağ kanada gelip top almaya çalıştı. Demek ki burada bir problem var. Niye? Kanatların iyi çalışmıyor. E ortadaki adamların da rakip defans arkasına topu atabilecek ya da 18'in önünde seni topla buluşturabilecek pası sana atamayınca ne yapacak adam? Mecbur o topu dışarıdan alıp içeriye bir şekilde kat etmeye çalışacak.
1: Ya biz son 4 haftadır, 5 haftadır çok rotasyon yaptık. Hem ilk yarı yaptık, hem ikinci yarı yaptık. Yani rotasyon bazen avantaj getirebiliyor. Şimdi şöyle oluyor. Sen şimdi Bursa Spor mutlaka her maçın favorisi diye bakıyoruz. Yani bunu ben söylemiyorum. Bütün Türkiye söylüyor. E şimdi yaptığın her değişikliği zaten tutuyor yani. Tutmak zorunda. Ama bu kadar çok oyuncu değişikliği takım içinde dinamikleri oynatıyor. Hı hı. Anladın mı? Yani sen şimdi bir 30 dakika, 25 dakika oynatıyorsun bir oyuncu, oyundan alıyorsun. Ya haftaya pazartesi tekrar şey başlıyor. Hafta başlıyor.
0: Onu bir arada de, bir dakika arada... Perşembe günü de bu arada maç var. Deplasmandasın.
1: Tabii onu bir dahaki maça hazırlıyorsun. Yani şimdi adam 45'te çıkmış oyuna. Adamı zaten kötü bir durumda bırakmışsın yani. Bir şey yapamadın sen demişsin. E geçen Batman maçında 30'da çıkartıyorsun. Bunlar üst üste binerse dinamikler de takım içindeki dengeler de yerinden oynar. Yarın o bir gün önüne alamayacağın problemler doğmaya başlar. Onun için bunu idare etmek... bir ustalık ister, bir de bir destek ister yani. Bazen bir tecrübe ister. Yani tecrübeye de gerek var yani. Ya sakin yapma, etme şöyle dörtlü, üçlü, beşli neyse ama yani biraz da böyle bir motive kaynağı bir şeyler olmak zorunda. Yani Bursa Spor'un böyle gitmez çünkü. Yani biz Bursa Spor'un Süper Lig'e çıkacağından çok eminiz. Ama
0: ya 41 bin kişi de arkadaş o zaman gelecek. Ya bir rahat maç seyretsin.
1: Seyredecek.
0: Herkes böyle ya acaba mı? Yani zaten geriye dönüp, geriden gelip maç kazanmak iyice bir stres yapıyor. Ondan sonra hepimiz
1: ya biz bir İstanbul...
0: geri dönüşün hastasıyız diyoruz.
1: Ama yeter ama artık yani.
0: Hastası olmayalım yani, ya biz hasta oluyoruz yani.
1: Tabii. Biz İstanbul Spor maçı dışında... Rahat bir maç seyrettik mi?
0: Yok.
1: Seyretmedik.
0: Yok.
1: Bodrum
0: 1.
1: İstanbul 2. Evet. İkisi de küme düşmeme
0: oynuyor. Bodrum biraz rutubetliydi. Biraz sıcaktı.
1: Evet. Yani Bodrum takımın durumu belli zaten. Yani bunlar iki takım da hadi İstanbul Spor toparlıyor gibi ama ligin küme düşmeye aday takımları. Değil mi? Bir Kayseri maçını ilk yarı başka seyrettik. İkinci yarı başka. Karagümrük maçı ilk yarı başka. İkinci yarı başka. Iğdır maçı ilk yarı başka, ikinci yarı başka. Mardin maçı ilk yarı başka, ikinci yarı başka. Ama yani artık bir Barcelona gibi bir şablon olsun, bir saysın yani herkes ilk 11'i.
0: Peki o zaman başka bir soru sorayım. Şimdi aklıma geldi. Bursa Spor kaç gol attı? 17 gol attı değil mi?
1: Evet.
0: 12'sini kim attı? Iheanacho attı.
1: Iheanacho attı. Nerede gol şeyi dağılımı?
0: Heh. Onu soracağım şimdi.
1: Ama bu adam da bir yorulacak yani artık
0: bir yerden
1: değil mi?
0: Sonra geçmiş olsun.
1: Yani. Yükü almak yorulacak. Lazım değil mi? Yani Butra girsin, Halil giysin, Emirkan girsin, Şaraniç girsin, Elitin girsin.
0: Yani
1: Baker girsin yani birileri de. Birileri de atsın bir toplamda bir 7-8 gol de onlar atsın
0: değil
1: yani.
0: Mi?
1: Adam at, ben onu dedim. Iheanacho olmasa demek ki
0: ya 17 gol.
1: Allah korusun yani.
0: 12'sini Iheanacho atıyor 9 evet, maçta. Evet. Ondan sonra 2'sini de asistini veriyor.
1: Çık yani, puanları.
0: Tamam mı? 12, 2 daha 14. 3 golü diğer arkadaşlar kendi aralarında atmışlar ya da
1: ya bu işte
0: bu olmaz.
1: Bu olmaz. Bu niye olmaz? Bu işte scouting'i de şey yapar, sorgulatır. Hani iyi diyoruz da arkadaş senin aldığın önce Celtic'ten alıyorsun. Para veriyorsun alıyorsun. 2 milyon euro veriyorsun alıyorsun. Bu olay bu değil. Şaraniç'i bulma bana. Belki ileride iyi olabilir. Bana hemen İlan'ı bul bana. Hı hı. Amili takım seviyesinde bulup da İlan'ı bulamıyorsan Türk oyuncusu olarak o zaman ben derim ki problem var derim yani. Beşiktaş İlan'ı 250 bin euro, 300 bin euro, 500 bin liraya alıyorsa ben niye almayayım arkadaş? Hı. Ben Bursaspor'um yani. Ben bugüne kadar maliyetsiz oyuncularla zaten ün yapmışım. Baliç gibi, Musi gibi, Pingel gibi, Belushi gibi, Bataja gibi. Ben böyle oyuncular yani bana en maliyetsiz oyuncular, en çok verim veren oyuncular. Bana böyle oyunculara ihtiyacı var Bursaspor'un.
2: Milli maç için Fatih Hoca buradaydı. Sayın Fatih Terim buradaydı. Bir iki saate yakın sohbet ettik. Hoca şunu söyledi. Konu Iheanacho'ya geldi. Ya dedi Bursaspor dedi hep bulur dedi böyle dedi. Enteresan oyuncuları bulur dedi. İşte ne bileyim Bataja'yı bulur dedi. Ondan sonra hatta şeydi böyle o Pablo yok mu dedi onu bulur dedi. Ondan sonra Pingeli buldu dedi. Ondan sonra Baliş'i çıkarttı dedi. Tabii. Bulur. İşte. Bak aynısını söyledi Fatih Hoca. Evet, yani. Bak birebir. Birebir. Aynısını söyledi. Evet.
1: Böyle oyuncu yani. Bulmamız lazım.
2: Yani bak böyle bulmuş Bursa Spor dedi bir tane dedi.
1: Buldu ama bir tane değil yani. Bursa Spor'un 6 tanesinden yarısı yok. Yani 8 hadi kaç yabancı? 6 tane saha içinde. Ama yarısı bu kadar performans hak etmiyor Bursa Spor. %80 yabancı performansını hak ediyor.
2: Evet.
1: Yani. Onun için bence yani ben başkanı yani gerçekten çok seviyorum. Çok da büyük saygı duyuyorum. Yani babasına da saygı duyuyorum. Bursa Spor için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani Bursa Spor yani bu, gerçekten üzülüyorum. Bursa Spor bunları hak etmiyor yani. Bursa Spor en az 5 puan farkla önde olmayı hak ediyor.
2: Evet.
1: Yani bu parayla, bu 45 bin seyirciyle, bu şehirle, bu kapasiteyle, bu dünyanın en büyük taraftarıyla çok çok önde olmayı hak ediyor.
2: Kesinlikle. Iheanacho 9. maçta 12. golünü attı. Ama attığı golden çok yaptığı hareket konuşuldu. O fotoğrafı ekranlara getirir misiniz arkadaşlar? Bu fotoğraf herhalde bu sezonun en anlamlı
1: fotoğrafı
2: oldu. Iheanacho golden sonra tribünlerin önüne geldi. Yedek kulübesinden bir şapka aldı.
1: Bu Bataja şapka kaptan oldu değil mi Bursaspor?
2: Oldu.
1: Hem de iyi kaptandı.
2: İyi kaptandı.
1: Ömer'den sonra.
2: Evet.
1: Ömer de iyi kaptandı.
2: Tabii ki. Tabii ki.
1: Bataja da iyi kaptandı.
2: Net yakışır bak. Ha. Net yakışır.
1: Şimdi bu hareketi yapan, bunu düşünen adam liderliği hak ediyor. Evet.
2: Çok acı bir kayıp oldu sevgili seyirciler. Bursa Spor Camiası elbette çok çok iyi bilir ama Ramazan Usta'yı kaybettik. Hiç beklenmedik bir şekilde. Aramızdan ayrıldı. Bursa Spor'un Ramazan ustası Ramazan
1: Korkmaz. Çok da iyi
2: birisiydi
1: ya.
2: Böyle
1: hep böyle, gülerdi ya.
2: Hep gülerdi bir de hepimize iyiliği dokunmuştu.
1: Ya gerçekten yani
2: hepimize,
1: çok iyiydi.
2: Gerçekten hepimize
1: yani bazen böyle
2: iyiliği dokunmuştur. Böyle,
1: hiç abi hayır demezdi.
2: Hani derler ya iyiler erken gider diye. Çok, yani
1: Allah
2: gerçekten
1: rahmet
2: Allah rahmet eylesin.
1: Ya ben de uzun yıllar çalıştım. Hem altyapıda çalıştım onunla altyapı direktörüyken hem de futbolcuyken, teknik direktörüken her kademede çalıştım. Gerçekten çok iyi
2: insan. Konuşurken bile zorluk çekiyorum çünkü ben çok severdim.
1: Ben yani de böyle, çok seviyordum. O da beni çok severdi.
2: Aynı şekilde.
1: Yani beni görünce gülüyordu ya. Yani
2: zaten hep gülüyordu.
1: Evet yani hep ama gülüyordu. Bazen yani böyle şey atıyordum ona.
2: Gerçekten böyle, onun yüzündeki
1: böyle şey konuşuyordum. Onun hoşuna gidiyordu. Bazen böyle çok şey yapmam ama böyle hafif küfürlü böyle değil de böyle daha başka nasıl hoşuna giderdi biliyor musun ya?
2: İşte onun şapkasını taktı, aşçı şapkasını taktı golden sonra.
1: Çok anlamlı bir
2: hareket. Çok anlamlı bir hareketti.
1: Allah rahmet
2: gerçekten
1: eylesin.
2: Burada Ramazan ustamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili seyirciler. Ailesine, Bursa Spor Camiası'na da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hepimize sabırlar diliyoruz. Hepimize başsağlığı. Sonuçta biz de bu camianın içerisindeyiz. Iheanacho'ya da ayrı bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Yaptığı bu anlamlı hareketten dolayı. Bunu mutlaka söylemek durumundaydım. Bunu da belirtelim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Bursa Spor'la ilgili bundan sonraki süreç nasıl ilerler?
1: Ya süreç yani mutlaka Muğla maçını kazanmak zorunda Bursa Spor. Yani
2: Muğla ve Pendik ikisini de kazanmak
1: işte zorunda. Muğla ve Pendik yani. Hı-hı. Şimdi artık kolay gibi gözüken maçlar daha da zorlaşmaya başladı. Çünkü rakipler de şöyle diyor. Yani Bursaspor yeniliyormuş. Demek ki bu çok tehlikeli. Yani tehlikeli yani. Bursaspor tabii ki her takım yenilir. Dünyanın en iyi takımları, en büyük takımları ama
2: 9 yani, maç 2 mağlubiyet, 1 beraberliği var. Doğru mu?
1: Evet. Yani, yani 7 puan, evet. 8 puan kayıp var.
2: 8 puan kayıp. Yani çok
1: yani bu gitti
2: ciddi.
1: Tabii yani ilk yarı için daha 9'dayız çünkü daha bayağı maçımız var ilk yarı. Yani bu kayıpların daha az olması lazım. Allah'tan böyle bir veya iki tane şey var, rakip var. Yani rakipler de bizimle aynı seviyede. Bu da rakip, büyük bir şans yani.
0: Yani şimdi sporu. O zaman biraz da ona bakalım son 4-5 dakikada. Kayseri lider 22 puanla, Bursa Spor Iğdır FK 19 puanla 2 ve 3. basamakta. 16 Keçiören, Batman Petrol, Mardin 15 yaptı Antalya ile birlikte ve Sarıyer ile birlikte. Şimdi buradaki Iğdır mesela hiç sessiz ve derinden ilerleyen takım. Gidiyor. Bir de şu dikkatimi çektim. Teknik direktör değişiklikleri Bursaspor'dan bir hafta önce, yani Bursaspor'un oynayacağı maçlardan bir hafta yani, önce teknik direktör değişikliği değişiklik yapan takımı motive, Bursaspor'a da tam tersi evet, bir durum ortaya çıkartıyor.
1: Mardin'e de Bulgar teknik direktör geldi.
0: Evet. Esenler maçında da, Erol aynısı, maçında da Hikmet Hoca gelmişti. Orada da aynı şekilde evet, Bursaspor puan kaybetti. Burada da aynı durum. Çok etkiler mi teknik adam değişiklikleri?
1: Yani işte onu demek istedim. Yani şey takımsa, kalıbın belliyse çok etkilemez. Çünkü genelde rakip sana önlem almak istiyor zaten. Hı hı. Yani senin oyun tarzın, oyun stilin, anlayışın zaten özellikle iç sahada, ki bunlar hep başımıza iç sahada geldi, hiç mi hiç etkilemez. Hı hı.
0: Evet. O zaman programın en sonunda bizden bir haber vereyim. Bir ödül duruyor masamızda. 19. Anadolu Spor Ödülü, ödülleri. Bu yıl Markaş programı en iyi futbol programı dalında ulusalda bir ödül aldı. Burada Güven hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonu. Güven Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Ve ben de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben ekranın yüzün ön tarafındayım. Keza aynı şekilde sen de ön tarafındasın ama bu koca bir yılın ödülüdür. Yani geçtiğimiz yıldan bu yana tabii, yaptığımız Markaş gerçi yaklaşık 20 yıllık bir program. 20 yıldır ben bu programı sunuyorum. Yaklaşık 700-800 program sundum ama bu yılki ödülümüzü aldı.
1: Markaş tabii senle ve AS TV ile
0: özdeşleşti.
1: Yani tabii ki arkasında çok büyük bir ekip
0: ben
1: var.
0: Ben bütün o arkadaşlarımın da isimlerini saymak istiyorum. Sevgili Tolgağan Aydınlılar, Batuhan Ersek, Çetin Narin, Meltem Karahan, Berkay Yıkılmaz, Çağıl Dişkaya, şu an editörlüğümüzü yapan, programın editörlüğünü yapan sevgili Kutlay Zerey, yönetmenimiz Berkay Özkayoğlu, burada stüdyoda kameraman arkadaşlarımız, rejideki arkadaşlarımız, bütün şirketimiz aslında bu komple bir hep birlikte çalışmanın ürünü. Evet. Ben sadece burada ön planda olan kişiyim ama arkamızda buzdağının görünmeyen kısmı çok daha güçlü. Ben herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Tebrik ediyorum.
0: Sana da yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum.
1: Yani, biz de Markaş'ın şeyi olduk yani, bir parçası haline geldik. Yani ben de bu ödül için hem seni tebrik ediyorum hem AS TV'yi tebrik ediyorum. Tabii ki onur ve gurur duydum. Evet. Tebrik ederim.
0: Çok teşekkürler. Kaptan, programımızın sonuna geldik.
1: Aslında
0: var mı?
1: Milli takımları konuşacağız, federasyonu konuşacaktık ki.
0: Federasyonda daha konuşulacak çok konu.
1: Federasyonda konuşulacak konu hiç bitmeyecek gibi geliyor sezon sonuna kadar. Ama Kasım'da da milli takımın
0: iki maçı daha var.
1: Maçı daha var. Hem onlarla beraber de bu durumları analiz ederiz.
0: Milli takımla ilgili şunu söyleyebilirim. Son bir dakikada o zaman şunu söyleyelim. Montella istifa etmedi, gönderildi.
1: Ben sana bir şey söyleyeceğim mi?
0: Söyle. Hadi söyle.
1: Ya bak şimdi İtalya'da ya bu söylenir ne olacak yani?
0: Söyle ya artık.
1: Kasaba girdim tamam mı? Kasaba.
0: Ne aldın? Kasaba. Fiyatlar nasıl?
1: Fiyatlar yani et fiyatları Türkiye'den ucuz, biraz ucuz. Evet. Şimdi kasaba girdim, baktım Torino şeyi, forması. Aslı Torinoğlu.
2: Tamam.
1: Torino yani ülkenin en önemli takımlarından bir tanesi, evet. Serie A'nın. Kasap dedi ki, sizin ne işiniz var Montella'yla dedi. Başta İtalyanca söyledi. Ben Türk'üm dedim, işte şöyleyim falan. Ne işiniz var sizin Montella'yla dedi. Eyvah dedim, burada da bir program yapacağız galiba. Sonra başladık konuşmaya. Yani onlar bile Türk milli takımının gerçekten çok iyi takım olduğunu. Bir de bu arada Kenan'la ilgili sana mesaj attım biliyorsun. Hı hı. Şehrin her yerinde, büyük bir şehir, sanayi şehri, çok güzel bir şehir. Futbol şehri orası da, Juventus ve Torino'nun, evet, olduğu şehir. Her yerinde Kenan'ın imzası var. Ben gurur duydum. Kasap bile bana milli takımın 11'ini saydı. Türkiye milli takımı aslında çok iyi bir takım dedi. Ama Montella'yı niye aldınız dedi.
0: Tamam işte gitti. 3 yıl kaldı gitti. Tamam yeter bu kadar. Ama istifa etmeyip gönderilmesi de çok manidar.
1: Evet yani Dünya Kupası'ndan, evet, sonra aslında biz ondan tabii istifa yani bekledik.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Kaptan çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyifli bir programdı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız seninle, izleyicilerimizle. Sevgili seyirciler, Markaj'ın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın efendim.
3: Sporun her branşından haberler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler ve futbol heyecanı Markaj'da. Süha Gürsoy'un sunumuyla Markaj, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
4: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
6: güzel. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
8: Rick

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam. Radyo S.
3: Ön bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuma.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yaparsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin bebeğim?

0: Bursa Radyo F.
1: Kimseye değil sana isyanım. Güzel günlerim

0: Bursa Radyo F.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu?

kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalp seni

0: Size çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.